0: Radyo Ses Akustik.
1: Thank you.

çözümsüz yollardayım. Unutma kolay mı, kolay mı küçüğüm? Ayrılık ölümden beter bir küçüğüm. Kızımız olacaktı, gittin küçüğüm.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

0: Bu da geçer. Boş ver, üzülme.
1: Günaydın Eskişehir.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
2: İşte Çetmen, işte hayat.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Kontinental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Özel halı yıkama 226 0 888 250 44 çift 0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
4: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
5: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222-320-88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546-570-06. 26.
5: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
6: Evinize en uygun tüller.
7: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
6: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres Kütahya yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Arif Güven Showtime. Bayanlar, baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre
1: Cillop gibi
0: yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Susun başlıyorum. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
3: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Çiçeğim, önce söz sende. Bayanlar.
4: Radyonun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
3: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar. Sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duydunuz. Bugün de işimizin başındayız. Bugün de çalışıyoruz. Vallahi söylüyorum. Muhtemelen siz de çalışıyorsunuzdur. Velhasıl çalışmayı sevmeyen arkadaşlar, kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizleri çok çok çok iyi anlayan bir kardeşiniz var. Ve şu anda yayında yani... Mecbur çalışacağız. Buradayız. Yavrum, bir de bir şey söyleyeceğim. Bugün çok böyle büyük bir miktar değil ama söyleyeyim abi, 100 TL kaybetmişim buraya gelirken. Vallahi söylüyorum. Şimdi burada radyoda farkına vardım. Dedim oğlum, her zamankinden çok daha fazla çalışman lazım. Nasıl kaybettim onu da bilmiyorum abi. Siz sevgili dinleyenler, son zamanlar bir şey kaybettiniz mi? İnşallah kaybetmişsinizdir. Çünkü kendimi yalnız hissetmek istemiyorum bu konuda. Evet, soralım bakalım arkadaşlarımıza. Günün giriş konusu bu olsun abi. En son neyinizi kaybettiniz abi? Daha açılış yapmadan günün konusunu verdik ya. Buradayız burada. Söylüyoruz, günün bu saati itibariyle radyolarda duyabileceğiniz en canlı, en dinamik, en eğlenceli radyo programı Arif Güven Showtime. Tabii canım, radyonuzda. Şu anda radyo benim. Antenliyim. Bu mesleği yapıyoruz diye bazen genç kardeşler şey diyorlar. Abi, radyo ve televizyon okuyanlar mezun olunca ne oluyorlar? Dedim oğlum, ya radyo oluyorlar ya televizyon oluyorlar. Bak, ben radyo oldum mesela yani. Matematik okuyan ne oluyor? Matematik okuyan da mezun olduktan sonra hesap makinesi oluyor yani. Dur oğlum, bir afyonu patlat, bir kendine gel. Sevgili dinleyenler, şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Ne diyoruz? Dinlemek için bugün de bizi tercih eden siz güzel insanlar. Tanımıyorum ama güzelsinizdir çünkü beni dinliyorsunuz. Hepinize selam olsun. Bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandınız. Babacım, ne kadar güzel bir gündü o gün ya dediğiniz günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Başka kurban olduğum emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımlarına, emekliye, ben de çalışıyorum duy beni diyen herkese Allah kolaylık versin, kurban olun. Ve tabii ki de evet abi, kleve kahramanı arkadaşlarımıza vallahi söylüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Birazdan biliyorsunuz böyle bir yoklama yapıyoruz. Neredeyiz? Kimlerle birlikteyiz? Nerelerden size selam, size selam getirmişim. Bakacağız. Kurban olduğum bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Dediğimiz gibi inşallah iyisinizdir. Ben hakikaten söylüyorum ya. Uykuyu alamıyorum herhalde, bilmiyorum yavrum. Her sabah kendimi tam doğmadan şarjdan çıkartılan cep telefonu gibi hissediyorum yani. Şu anda %100 dolu değilim yani. %60'lardan vallahi söylüyorum. Neyse, negatif konuşmuyoruz. Canım ciğerim, kurban olduğum, başlayalım artık abi. Bugün de sevgili dinleyenler, duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, canım kardeşim bak sen duydun. Arif Güven Showtime radyonuzda.
5: Selam Arif abi, İstanbul Tuzla'dan Tayfun. Ben de buradayım.
6: Selam abi, seni Ayrabol'dan dinliyorum, ben de buradayım. Arif Güven
7: Showtime. Selam Arif abi, Manisa'dan Uğur, ben de buradayım.
8: Günaydın Arif Güven, İstanbul Pendik'ten Figen, buradayım.
9: Manavgat'tan Osman abi, buradayım.
10: Abilerin bir tanesi, Koçköy'den Sibel ben. Senin olduğun her dakika ben de buradayım.

0: Követően Showtime.
1: Serinlet bizi kurban olsun. Evet ya, vallahi şükür. Bu arada bak hemen mesaj gelmiş. Abi açık havada çalışanlara özellikle selam söylüyordum. Evet doğru söylüyorsun. Açık havada bir de şöyle bir muhabbet oldu. Geçen akşam arkadaşlarla birlikte oturuyoruz ki Mustafa abimize selam olsun duyuyorsa ki duymuyordur. Çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Sıcaktan bahsediyoruz. Açık mekanlarda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabırlar versin gibi böyle sohbet oldu. Sonra Mustafa abi dedi ki, dedi oğlum ben ne yapayım? Dedim doğru söylüyorsun, seni düşünmemiştim ya. Çünküsü, yavrum dönerci dükkanı var, bütün gün o ateşin başında. Hakikaten söylüyorum ya. Onlara daha zor, fırıncılara, ateşle ilgili iş yapanlara Allah sabırlar versin. Velhasıl relax abi, relax. Evet abi. Gerginiz, asabiyiz. Sevgili dinleyenler, dur haberi böyle vereyim. Sonunda bir şeyde bir numara olmuşuz biliyor musunuz? Valla sonunda Türkiye bir konuda bir numara. Hangi konuda? Avrupa'nın en sinirli ülkesi seçilmişiz abi. Avrupa'nın en sinirli ülkesi. Bir numarada Türkiye, iki numarada Makedonya, üç numarada Malta, dört numarada Polonya. Dedim ben dün çok sinirliydim. Ortalamayı yükseltip ülkeyi birinci sıraya getirmişim. Dün benim evet böyle bir sinir durumum vardı. Şaka be şaka, benle alakası yok. Bir de sosyal medyada hep denk geliyor. Ben böyle şeylere çok fazla inanan bir adam hiç olmadım da işte fallar, butlar, dolunaylar bilmem ne. Şimdi dolunay varmış yavrum. Herkes bu ara bunu paylaşıyor. Mutlaka size de denk gelmiştir. Neymiş dolunay olunca? Üzerimizde böyle bir gerginlik oluyormuş. Üzerimizde böyle bir sinir hali olabiliyormuş. Dedim sanki normalde lokum gibiyiz de yani. Velhasıl üzerinde böyle bir gerginlik varsa sebebi bu buymuş. Dolunay varmış. Ben inanmam böyle şeylere. Astrologlar da bazen açıklamalarda bulunuyorlar bize. Mars bilmem ne yapıyormuş. Jüpiter dünyanın arkasından geçiyormuş. Uranüs dünyanın arkasından geçerken yapıyormuş. Dedim geç bu ayakları. Dur şimdi dur. Canım kardeşim 0530 071 4355. Malum Arif Güven Show Time WhatsApp numarası. Bir kez daha söyleyelim. 0530 071 4355. Bizi Instagram'dan takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Takip edenlere teşekkürler, edecek olanlara da teşekkürler. Facebook beğeni sayfası gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Misali orada duruyor. Arif Güven Showtime beğeni sayfası. Twitter @arifgüven. Twitter @arifgüven. Şimdi dedim ben buraya gelirken 100 TL kaybettim. Dolayısıyla her zamankinden çok daha istekli, her zamankinden çok daha hevesli. Affedersiniz ama ayaklarım popoma çarpa çarpa koşa koşa geldim. Para kaybetmiş bu oğlum, kazanmam lazım. Siz neyi kaybettiniz diye sorduk. Ama şu selamları bir aradan çıkartalım ya. Buyurun Manavgat'ımıza selam olsun. Kurban olduğum çok çok teşekkür ediyorum. Uşak burada, Edirne burada, Nevşehir burada, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale, Biga, Düzce'ye selam olsun. Canım kardeşim Londra'dan selam var, Bilecik burada. Yozgat'a selam olsun, Tokat'tan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Kim? Numan'ım, canım kardeşim teşekkürler. Karaman'a selam olsun. Buyurun, benden selam söyleyin. Bolu Bey'ine, Bolu'dan selamlar abi. Eyvallah. Mardin selam, Nazilli selam, Elbistan selam. Kurban olduğum Ünye'miz bizimle birlikte. Yalova'dan selamlar abi. İnegöl burada. Yaz yoklamaya Eskişehir, eyvallah. Konya, Erzincan. Neresi? Antakya. Kurban olduğum teşekkürler. Afyonkarahisar'dan selamlar. Samsun, Bafra burada. Buyurun. Kırklareli burada. Teşekkürler. Silifke burada. Adıyaman selam. Adana selam. Selam. Herkese selam abi. Bu kim? Kral hoş geldin. Nevzat'ın mı? Nevzat'ın mı yollamış ya? Canım kardeşim Belçika'ya selam olsun. Ben en son hiçbir şey kaybetmedim ama dün öğleden sonra altın kurye buldum yolda. Ne diyorsun ya? 14 gram 18 ayar. Aa, normalde hep toprakta altın bulurdum. Yolda bulmaya çok da alışkın değildim. Kendisi arkeolog, dolayısıyla kazı yapıyor. Topraktan böyle şeyler çıkartıyordu ama ciddi ciddi altın mı buldun ya? Ha? Vay be. Ben yıllardan beri hep gelip gidiyorum buraya diyor. Yolu mu değiştirsem acaba, ne yapsam? Başka yollara gideyim. Hiçbir şey bulmuşluğum yok abi. Valla. Ne kadar güzel, ne kadar keyifli ya. Kilolarımı kaybettim diyor. Hoş geldin Arif'im. Neşeli yayınlar dinledim. Suyun kenarında dinliyorum. Balıklara da dinleteceğim seni. Selam olsun balıklara. Merhaba merhaba. Londra Konca'ya. Bakayım. En son neyi kaybettiniz? Abi selamları mı verelim, konuyu mu isteyelim? Tam da böyle kestiremedim ya. Hoş geldin radyocuların kralı. Hayırlı yayınlar olsun. Allah razı olsun. Paşam merhaba. Ömer'im selam olsun Almanya'ya. Merhabalar, merhabalar. Antakya'dan Aykut. Günün tüm stresini atabileceğimiz, eyvallah canım kardeşim benim. Bu ne gülücük gülücük gülücük gülücük. Canım kardeşim çok çok teşekkür ediyorum. Kim olduğunu bilmiyorum. Merhabalar, ben Zeki Karasu. Hastanelerde sırası gelene... Evet, evet, evet. Neyi kaybettiniz en son diye sorduk arkadaşlarımıza. Abi babamı kaybettim. Başın sağ olsun canım kardeşim benim. Umudumu kaybettim abi. Buyurun, gözlüğümü kaybettim. Altın bilekliğimi kaybettim. Unutmuştum, sen hatırlattın. Üzgün surat, üzgün surat. Neyi kaybettiniz bakayım? Fenerbahçe ile gençliğimi kaybettim abi. Tövbe Rabbim. Huzurumu kaybettim. Sevgimi, güvenimi. 50 kuruşumu kaybettim demiş ya. Bu acıyla daha fazla yaşayamazsın gibi geliyor bana. Evet abi. Umutlarımı kaybettim abi. Oğlum öyle değil ya. Yarınlarımı kaybettim, hislerimi kaybettim. Elle tutulur, gözle görülür. Ne kaybettiniz? Onu söylüyorum. İtibarımı kaybettim abi. Bak bugün plajda terliğimi kaybettim. Ama kaybettiğimi sayılmaz. Ben denizdeyken 3 Suriyeli genç diye gidiyor. Eyvallah canım kardeşim. Klimanın bakır borularını kaybettim. Evde takılacaktı. Sonra fark ettim ki ustalar hurdaya satmak için yanlarına götürmüşler. Aa. Dün şapkamı kaybettim abi. Instagram'ımı kaybettim. Allah Allah. 22 yıldır... Eyvallah, teşekkürler. Anladım ben o hikayeyi. Güvenimi kaybettim. Hislerimi kaybettim. Güneş gözlüğümü kaybettim. Yaşama sevincimi çok fazla geliyor. 5 TL paramı kaybettim abi. Eniştemi kaybettim. Üzgün surat. Başınız sağ olsun. Uyku gözlüğümü kaybettim abi. Kedimi kaybettim, küpemi kaybettim abi. Herkes bir şey kaybetmiş. Fenerbahçe'den dolayı umudumu kaybettim abi. Hakikaten söylüyorum ya. Sevgili dinleyenler, bu anons bayağı bir uzadı. Şöyle bir şey yapalım dedikten sonra ne yapacağımızı hakikaten ben de bilmiyorum yani. Ne yapalım abi? Mola peki. Birazdan memlekette ne oluyor ne bitiyor? Şöyle bir haber başlıklarına bakalım.
2: Selam Canciğer, Bergama'dan takipteyiz.
3: Radyocuların kralı Arif Güven, merhabalar. Gebze'den Özgür ben. Ben de buradayım.
0: Arif Güven, Show'da.
4: Merhaba Arif Güven, ben İnegöl'den İlknur. Ben de buradayım.
5: Arif'im, ben de buradayım ama saat ücreti 20 lira. Hayırlı işler.
6: Selam Arif Güven, Laburgaz'dan biyotek olarak ben Hayriye İkizler.
7: Ben Merve.
8: Ben Cansu.
9: Ben Büşra.
10: Ben Aslı.
11: Ben Tuğçe.
12: Ben Şennur.
6: Seni dinlemekteyiz.
13: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
14: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
15: Saygı mağazaları.
16: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
17: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222-227-5555.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

0: Arif Güven Showtime.
1: Çop, buradayız burada. Şimdi memlekette ne oluyor ne bitiyor? Gezegende ne oluyor ne bitiyor? Haber başlıkları bir gelsin ya. Buyurunuz sevgili dinleyenler. Ben uykumu alamıyor muyum acaba diye sormuştum ya program başındayken. Bununla alakalı böyle bir haber olabilir. Çünkü uykularımız fena kaçıyor. Bakın, bakanlık araştırması Türkiye halkının ortalama uyku süresinde de böyle bir rakam vermişler. Ortaya çıkmış velhasıl. Araştırma sonuçlarında ortalama uyku süresinin 7 saat olduğu belirlendi. Erkeklerde ortalama 7 saat 29 dakika 6 saniye. İnandırıcı olsun diye saniyesini de sallamışlar. Kadınlarda ise 7 saat 28 dakika 2 saniye. Vay be. %50.3 az uyuyor. Ben bu kategoriye bile girmiyorum. Bunlar az uyuyor. Ben uyumuyorum abi. 7 saat uyuyamam ki ben. Velhasıl %24.3'ü uykuya dalamıyor. Babacım, şimdi olup bitenlere bakıyorum. Bence bizim çoğumuz sanki böyle bir ayakta uyuyormuş gibi geliyor. Ay, geçelim valla. Bir de ben hakikaten söylüyorum bak, nasıl yatarsam öyle kalkıyorum abi. Karşı cins için tam uyanacak insan benim abi. Tabii canım. Hiç öyle sağa dönme sola dönme, hiç öyle bir durum vermiyor kurallar. Nasıl yattıysam öyle kalkıyorum. Şimdi bu nedir bakalım. Dünya turuna çıkan bisikletli turist yavrum Edirne'de yaralanmış. Daha destur. Yani hoş geldin şakası yapmışız herhalde, bilmiyorum. Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Edirne'de başına taş isabet etmesi sebebiyle yaralandı. Al, welcome to Türkiye demişiz, ilk şakamızı yapmışız yani. Anlatırız. Akıl fikir ihsaniyeyle yarabbi dediğimiz bir dünya haberimiz var. Elazığ'da doktora saldırı. Aynı zamanda doktora tehdit. Sebebini biliyor musunuz? Sebebi de şu. Demiş ki bak şimdi bir şey de diyor, tehdit de diyor işte. Bütün mermilerimi diyor ağzına boşaltırım diyor. Doktora bunu söylüyor. Peki bu arkadaşın sebebi ne? Söyleyeyim. Bu arkadaşın sebebi, daha doğrusu hastalığı şu. Diyor ki beynimde çip var. Evet. Ya doktorsun. Anam baban abicim ondan kısmış bundan kısmış. Yememiş yedirmiş içmemiş içirmiş. Sen dirsek çürütmüşsün. Mürekkep yalamışsın yutmuşsun. Doktor olmuşsun. Sonra biri karşına geliyor diyor ki benim beynimde çip var diyor. Diyorsun hadi anlat bakalım. Amerika diyor beni dinliyor. Bu diyor çipi diyor tespit et diyor. Ve çıkar benim beynimden diyor. Konu bu. Evet abi, konu bu. Geçen de ne vardı? Abinin gözünde şey vardı, bir cisim vardı. Doktor gezmişti, çıkartamamıştı, hatırlıyor musunuz? Sanayide tornacı çıkartmıştı. Velhasıl bu abiye söyleyin, çip sökme işinde sanayide bir tornacı mutlaka yapıyordu. Anlatırım. Al bak, biz nasıl sinirli olmayalım arkadaş, kafayı yedik. Eyüp Sultan'daki tarihi Çinlileri içinde, bak Çinlilerin içinde daha doğrusu, şeytan tasviri gördüğünü olduğunu öne sürüp çekiçle Çinlileri kırdı. Abi Eyüp Sultan'a geliyor, tarihi Çinlilere baktığı zaman orada bir şeytan tasviri görüyor. Bu sebepten dolayı Çinlileri çekiçle kırıyor. Biri kafamın içinde çip var, Amerika beni dinliyor diyor. Biri burada şeytan var diyor, Çinlileri kırıyor. Oğlum yok mu hakikaten şey diyorum, normal bir insan ya. Buyurunuz, komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Çocuk burada bir nevi haklımış gibi geliyor, anlatırız. Bu nedir? Gerginiz abi. Ücret nedeniyle tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçaklamış ya. Aydın'da tartıştığı tuvalet görevlisini boğazından bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Hadi diyorsun tamam. Adana'ya gidelim. Adana'da bir kişi aldığı karpuzun kabak çıktığı için seyyar satıcıyı bıçakladı. Kabak çıktığı için. Yavrum değiştir. Yok ama böyle değil. Ülke artık öyle bir hale geldi ki tek çare karşı tarafı bıçaklamak. Yemin ediyorum bir tuhafız ya. Anlatırız. Sakarya'da... anladım şimdi. Hikaye şu. Canım kardeşim, Sakarya'da bir köy yolu üzerinde... Babacım köy yolu üzerinde Sakarya'da bir Lamborghini, bir Mercedes AMG 63... bir tane de Lada Samara çarpışıyor. Bak şimdi... Ya iki tane ultra lüks araba, bir tane de ya şu durum şu, Sakarya'da köy yolunda olduğu için iki gurbetçi ile bir Türkiye'de yaşayan vatandaşın kullandığı araçlar kaza yapmış şimdi. İnşallah hatalı, hakikaten söylüyorum, Lada sahibi değildir. Hatalı Lada'ysa satıp komple Lamborghini'nin far masrafını anca karşılar gibi geliyor bana. Anlatırım. Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden yavrum paralara alıştık artık da 10 tane Cumhuriyet altını çıkmış ya. Bak Afyonkarahisar'da dilencinin üzerinden 10 Cumhuriyet altını ve 9.165 TL çıkmış yavrum. Sevgili dinleyenler, işte böyle haberler okuyunca diyorum ki oğlum Arif Güven galiba ben bir yerlerde bir yanlış yapıyorum ya şimdi. Yavrum buraya gelip 2-3 saat burada sizlere bir şeyler anlatacağım ama şu merkez caminin orada 2-3 saat takılsam her gün. Bakar mısın ya? Dilencinin üzerinden 10 Cumhuriyet altını ve 9.165 lira para çıkmış abi. Tabii canım. Anlatırız, var. Bu ve bunun gibi bir dünya haberimiz var. Relax, sebep çünkü daha zamanımız var.
0: Selam Arif, Antakya'dan Elif. Ben de buradayım.
2: Arif'im, Tokat'tan takipteyiz. Hakan ben. Allah'a emanet olun.
3: Yalova'dan Emine ben. Buradayım.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Ben Manavgat'tan Bay Çiko. Sana çok teşekkür ediyorum.
6: Selamünaleyküm Arif abi. Giresungöra'dan Mehmet. Ben de buradayım abi.
7: Merhaba Arif abi. Ben Karpuz'dan Erdem. Merak etme, ben de buradayım abi. Ben de.
8: Selam Arif abi. Ben Hatay'dan Ebrar. Ben de buradayım.
9: Selam, Kırklareli'nden İstanbul'da seyrediyorum. Zeynep ben. İyi yayınlar olsun. İlk kez dinliyorum. Enerji harika. Sevgiler, hoşça kalın.
4: Arif Güven.

0: Özgüven Showtime. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselttiğiniz
1: sebep buradayız.
0: Arif Güven yayında.
1: Teşekkür ediyoruz mesaj yollayan bütün dostlarımıza. Bu haber bize yollanmıştı. Canım kardeşim, üstün körü geçmiştik. Hatırlıyor musunuz? Sıkı takipçiler mutlaka biliyorlardı. Şimdi yine yollamışlar. Bursa'daki düğün sosyal medyayı salladı. Damada canım kardeşim kırmızı bildiğin jartiyel giydirmişler. Tasma takıp öyle de gezdirmişler. Babacım bu ne rezillikti diyor. Hakikaten söylüyorum. Bursa'da gerçekleştirilen bir düğünde damada jartiyel giydirdiler. Boynuna tasma takarak gezdirdiler. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyayı salladı. Twitter'da önce paylaşıldı. Kısa sürede gündem oldu. Ki Twitter malumunuz biliyorsunuz. Hakikaten yani şimdi Twitter'la alakalı şunu söylemek istiyorum. Twitter'a bir giriyorum abi. Twitter'a mı giriyorum? Adliyeye mi giriyorum? Tweet mi okuyorum? Tutarak mı okuyorum? Belli değil. Yemin ediyorum. Yine birileri tutuklanmış, birileri yine serbest bırakılmış. Kiminin tutuklanması istenirken kiminin serbest kalması isteniyor. Twitter böyle abi. Vallahi. Bir de şu WhatsApp'a böyle bir titreşim özelliği. Twitter'a da beğenmedim özelliği gelsin. Instagram'a da canım kardeşim ben Fesat Bey'im bilmiyorum. Sürekli arkadaşlarımın tatil fotoğraflarına bakıyorum. Instagram'a da vay görgüsüz butonu gelsin abi. Evet abi öyle bir buton olsun. Vay görgüsüz diyelim biz ona. Velhasıl dur şimdi şu haberi bir bitirelim. Twitter'da böyle bir görüntüler yayıldı. Çiçeğim sonrasında artık her mecrada böyle paylaşılmaya başlandı. Nerede olduğu da tam anlamıyla bilinmiyormuş. Ne zaman ve nerede çekildi bilinmeyen görüntülerde damada jartiyel giydirildiği görüldü. Arkadaşlarının zoruyla hareket ettiği görülen damadın zorla boynuna tasma takılarak gezdirildiği görüntüler çok sayıda etkileşim aldı. Ya o kurban oldum ya. Ya düğün kisvesi altında yaşanan acayip acayip bana kalırsa valla kepazelik ya valla. Abi evlenecek olan adama kırmızı jartiyel giydirmek nedir ya? Komple setten bahsediyorum bir de yani altlı üstlü. Bir de tasma takmışlar ya. Sonra bunun adına yavrum biz eğlence mi diyoruz yani? He? Abi evlendiği kadın görüyor. Hatta geç ne evlendiği kadını ya. Tüm sülalesi bu görüntüleri görüyor biliyor. Abi çok kötü ya vallahi çok kötü. Buyurun. Bende o kadar altın yok abi. Evet ya. Afyonkarahisar'da dilencilik yapan kadının üzerinden 10 Cumhuriyet altını 9.165 lira ele geçirildi. Zabıta müdürlüğü ekipleri tarafından kentte dilencilere yönelik böyle bir çalışma başlatılmış. Helal olsun. Dilencinin üst arabasında 9.165 lira ve 10 Cumhuriyet yarım altını, 10 Cumhuriyet ve yarım altın bulundu. Dilencinin üzerinden çıkan paralara ve altınlara el konuldu. Yapılan işlemin ardından kadın güvenlik güçlerine teslim edildi. Haber böyle gidiyor. Dilencilere bak ya. Gençlik şöyle bir şey yapalım. Herkes yanındaki en yakın dilenciyi soysun abi. O kuyumcu soymaktan falan geçtik artık yani. Dilenciyi soyacak hale geldik ya. Tabii canım ya. Ne oluyor ne bitiyor başka? Kurban oldum. Oy oş. Canım kardeşim kurban olduğum Arif Güven Showtime. Malum hala radyonda, hala radyonda.
2: Arif merhaba. İzmir'den Ayşe, ben de buradayım.
3: Şaka şaka abi, Manisa'dan İsmail, ben de buradayım.
4: Arif abi selam, biz Gebze'den. Seni çok seviyoruz, biz de buradayız.
5: Selamünaleyküm Arif abi, kolay gelsin. Ben Bursa İnegöl'den Emre. Abi senin olduğun her an biz de buradayız. Abi sen olmadın mı dükkanda işler olmuyor abi. Vallahi olmuyor. Bazen böyle pazartesi salı falan arada bir yayında olmuyorsun abi. İnan o kadar kendini aratıyorsun ki. Yani abi sen olmadın mı çalışmanın tadı bile olmuyor abi.
6: Arif abi merhaba, ben Uşak'tan Ceylan. Şu anda tarlada fasulye yoluyoruz. Ben de buradayım.
7: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
8: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
9: İşte Çetmen, işte hayat.
10: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
11: Saygı mağazaları.
12: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Buradayız. Bakalım. Kardeşim geciktik, biz de yaz yoklamaya. Dikilden de Hakan ve Taha. Selam olsun dostlar. Hoş geldiniz. Ama niye bu kadar geç geldiniz yani şimdi? Tabii canım, bilseydim ben de bu saatte yayına girerdim yani. Şimdiye kadar yaptıklarım her şey güme gitti. Neyse, bundan sonrası için. Hasan ve Taha selam olsun. Ne oluyor ne bitiyor memlekette, bakalım. Sevgili dinleyenler, oğlum Arif Güven hiç zam haberi vermiyormuş. Benzine bir zam var ama şunu söyleyeyim sevgili dinleyenler. Doğum kontrol hapına zam gelmiş. Aynı zamanda kondom dediğimiz bu arkadaşa da zam gelmiş. Ben yine de söyleyeyim, yine de çocuk büyütmekten daha ekonomik olduğunu hatırlatayım size. Yanlış anlaşılma olmasın yani. Tabii canım. Bugün böyle bir haber var abi. Doğum kontrol haplarına ve aynı zamanda kondoma zam geldi. İyi. Bak sen bu dilenciye 2 yıldır fena kafayı taktın. Benden bahsediyorlar. Abi ama üzerinden çıkan rakamları siz de duyuyorsunuz. Şaşırmıyor musunuz ya? Adamların üzerinden çıkan rakamların... Abi hani ne kadardı? 10 tane Cumhuriyet altını vardı. 10 Cumhuriyet altını kaç TL yapıyor abi? O rakama ben ne bileyim abi, hani bankada kredi talebinde bulunsam beni reddeder yani. İnşallah seni sahilde elinde şapkayla mendille otururken görmeyiz. Yok canım, o kadar değil ya. O kadar değil Allah'a şükür. Şimdi şuna bir bakalım. Buyur. Dünya turuna çıkan bisikletli turiste Edirne'de biz bir hoş geldin şakası yapmışız. Bir taş fırlatmışız ya. Bisikletiyle dünya turuna çıkan gezgin Edirne'de başına taş isabet etmesi sebebiyle yaralandı. Alınan bilgiye göre Kanada uyruklu olan bu arkadaş bisikletiyle Gazimil Hal Köprüsü üzerinden geçtiği sırada başına taş isabet etmiş. Bildiğin uzaylı gibi taş fırlatmışız ya. Gezginin yaralandığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde tedavi edilen bu arkadaş bisikletine binerek polis ekipleriyle birlikte ifade vermek üzere karakola götürüldü. Polis ekipleri bisikletli gezgine taş atan kişi ya da kişilerin bulunması için... Abi hakikaten söylüyorum. Çıtayı adam bak daha sınır kapısından girer girmez hemen yapmışız. Çıtayı biraz yükseltmişiz tabii canım. Artık hani Çorum'a varmasını falan beklemiyoruz. Yani sınırı giriyor hemen şaka yapıyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi Türkiye'den geçen gezginlerin başına bir iş gelmesinin bence bir haber değeri yok. Başına bir iş gelmeden Türkiye'den geçer giderse... Bak buna hiçbir şey yapmadık ya, haberi o zaman yapalım yani. Bu nedir? Elazığ'da doktora saldırı ve tehdit. Bütün mermileri ağzına boşaltacağım. Elazığ'da özel bir hastanede nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor Oktay Kapan bir hastanın silahlı saldırısına maalesef uğramış canım kardeşim. Tehdit de almış. Şimdi habere göre Kapan'ın daha önce Kasım ayında bir hastaneye geldiğini söylediği hasta, beynimde çip var. Amerika beni dinliyor. Tespit et çıkar diyerek MR çektirdi. MR sonuçlarını hastayla paylaşan Kapan, ki adam bak doktorumuz kurban olduğum, bu saçmalığa rağmen yine MR'ı çekmiş, MR sonuçlarını hastayla paylaşmış. Hastaya beyninde hiçbir şey olmadığını söyledi. O zamandan beri hastanın gerek sosyal medyadan gerekse de hastaneye gelerek kendisini tehdit ettiğini ifade eden Doktor Kapan, sen nasıl doktorsun, nasıl Hipokrat yemini ettin, korkun ne gibi ifadelere maruz kaldığını anlattı. Daha önce şikayetçi olmadığını söyleyen Doktor Kapan, alıp bırakacaklar ve başımı bela olacak, nasıl şikayetçi olayım demiş. Yani şimdi alırsa karakola gitse bu arkadaş, diyecek ki işte sen benim başımı belaya soktun diyecek, daha çok adama saracak yani. Öğle saatlerinde yeniden hastaneye gelen hasta, beyninde çip olduğunu söyleyip yeniden MR çektirmek istedi. Hastaya bir kere çekmişsiniz, ikinciye gerek yok, bir daha para verme diyen Kapan, hastanın saldırısına uğradı. Elini belindeki silaha götüren hasta doktora, ucunda mermi var, namluyu sürdüm, bütün mermileri ağzına boşaltacağım dedi. Doktor Kapan silahını çekerken hastanın üzerine atladığını ve yaklaşık 15 dakikalık boğuşma sonucunda silahını etkisiz hale getirdiğini söyledi. Hasta gözaltına alınırken Kapan da şikayetçi oldu. Artık olsun zaten. Emniyetten kendisine verilen bilgiyi, silahın gerçek olduğunu, merminin silahın ucunda ve tetiğin ateşlemeye hazır halde bulunduğunu aktaran Kapan, ki hakikaten adamın dedikleri doğruymuş yani. Şaka gibi ya. Bugün bir doktor da ölecek diye hiç yere, bu tür adamlar kısa sürede dışarıya çıkıyor. Bana yapılan bir savcıya, bir hakime yapılsa sonuç yine aynı mı olacak diyor. Son derece haklı. Sağlık çalışanları sürekli saldırıya uğruyor. Çıkan kanunlar var ama değişen bir şey yok diye konuştu. Bu ne zaman son bulacak diye istemeden Doktor Kapan, biliyorum bu ilk değil, son da olmayacak. Bir saniye ve bir hareket ile hayatımı kurtardım. Peki ama diyor, yarın ne olacak? Doktorumuz son derece doğru konuşmuş. Bu hareket hakikaten bir savcıya yapılsaydı, bir hakime yapılsaydı babacığım sonuç ne olurdu yani? Bir de demiş ki benim ev aramı çekti. Ne? Beynime çip yerleştirdiler. Lan olmayan şey çipi niye attı adam saksın? Oy oy kurban olduklarım. Ayrılmayınız. Birazdan yeniden burada olacağız. Aynı zamanda gelirken cebimde günün konusunu da getireceğim.
1: Antalya Manavgat'tayız. Okula gidiyoruz. Mural abinin servisindeyiz. Biz de buradayız Arif abi.
2: Arif abim. Lüleburgazlıyım. Çanakkale'de okuyorum. Şu an Çanakkale'deyim. Oya ben. Seni dinliyorum. İyi yayınlar. Seni çok seviyoruz.
3: Günaydın Arif abi. Balıkesir Muraniye'den ben de buradayım.
4: Bu korna senin için Arif Güven.
5: Menemen Helvacı'dan otoban yolu çantiyesinden İlkay. Bu da senin için gelsin.
6: Arif seni dinlerken toprak küçüleri gibi olduk. Sana korna basacağım diye şimdi tencereler alıp herkes dışarı çıkacak.
7: Arif abi ben Manavgat'tan İsmail. Sensiz bir sabah düşünemiyorum abi.

0: FM Showtime.
1: Yapıştır bir kez daha Arif Güven Showtime.
0: Arif Güven Showtime.
1: Şimdi sevgili dinleyenler, malumunuz günün konusunu vereceğiz. Bu arada Instagram'da mümkün olduğu kadar zaman buldukça hakikaten boş zamanlarımda dinleyenlerle yazışıyoruz. Şimdi neredeydi? Dur bakayım. Versene şu telefonu bana. Dur bakayım. Diyor ki bak, Mustafa'mla yazışmışız. Dinleyenimiz diyor ki, eşim açma şu Arif Güven'i diyordu sabahları. Şimdi diyor, benden önce açıyor radyoyu. Sen nasıl bir kralsın yazmıştı. Ben de abi bildiğin ses kaydı yolladım. Çok çok teşekkür ettim. Yengeye selamlar söyledim. Onlar da karı koca motosikletçilermiş ve işte hani böyle motosikletle bir fotoğraf yollamışlar. Selamı aldık usta, seviliyorsun. Eyvallah dedim ben de. Sonrasında işte gelirsen motosiklette seni gezdireceğim falan. Buraları da geçelim. Neredeydi? Dur bakayım. Ha, diyor ki usta, bugünün konusu nelerden yoruldunuz olsun. Şahsen ben iş aramaktan yoruldum. Şu konuyu bir işleyelim. Kurban olduğum yazmış. Ben de tamamdır canım kardeşim dedim. Dolayısıyla bugünün konusunu Mustafa böyle sohbet ederken rica etti. Dedik ki tamam yapalım abi. Sevgili dinleyenler, siz nelerden yoruldunuz? Sizi yoran şeyler ne? 0530 071 4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla da yoruldum abi ya. Bundan yoruldum abi. Şundan yoruldum abi. Dediğiniz acep ne varsa günün asıl konusu budur. Girişte neyinizi kaybettiğinizi sormuştuk da bu asıl konu. Bu anasını babasını oğlum. Tabii canım, mahalledeyken de maç yaparken bir şey derdik ya. Oğlum şimdi anasını babasını oynamaya başlıyorum derdik. Hiç de oynayamazdık yani. Velhasıl asıl konu bu. Babacım ben bundan çok yoruldum ya. Dediğiniz ne varsa yazınız yoldayınız. Bizim deli olan mı bu? Dur bakayım.
2: Aşığım sana, doyamıyorum. Ne de mükemmelsin

0: anlamıyorum. Şu radyocuların kralı sensin. Arkven Şoray.
1: Canım kardeşim benim. Bu kardeşimiz de artık bilmiyorum yani, sana tıp müdahale etmeli artık ya. Bu neşeni hiç kaybetme kurban olacağım. Buyur bak, nelerden yoruldunuz? Fatura ödemekten yoruldum diye gelen mesajımız var. Fatura ödemekten yoruldum ya. Hakikaten öyle. Oy kurban olurum. Ve tabii ki 1006 Mehmet Aydoğan Aydın kurban oldum. Canım abicim hoş geldin. Günün konusu bu. Nelerden yoruldunuz? Bakalım. Biz bu arada haberlere bir bakalım. Şu işte dediğimiz gibi, benim diyor beynimde çip var diyor. Amerika diyor beni dinliyor diyor. Bu çipi bul çıkart diyor. MR çekiyorlar bir de. MR sonuçlarını doktor hakikaten çok mantıklı bir şikayeti varmış gibi yine buna rağmen açıklıyor. İkinci kez MR çektirmek istiyor. Bu kafayı yemiş zaten. Peki bu da başka. Eyüp Sultan'daki tarihi Çinilerin içerisinde şeytan tasviri olduğunu öne sürüp çekiçle Çinileri kırdı. Bu ne abi, bu nedir ya, hakikaten söylüyorum. İstanbul Eyüp Sultan'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Eyüp Sultan Türbesi'nin tarihi Çinileri içerisinde şeytan tasviri gördüğünü ileriye süren grupların hedef göstermesi sonucunda türbeye çekişle saldırdılar. O anlık güvenlik kamerasına yansıdı. Eyüp Sultan'da gerçekleştirilen akıllara durgunluk veren saldırının arkasından ise farklı gruplar çıktı. Eyüp Sultan'da bulunan Çinilerin arasında şeytan tasviri eden figür gördüklerini öne sürdükleri çekilen videolarla hedef göstermişler. Böyle bir asparagas video yayılıyor. Bu da buna inanıyor. Diyor, o zaman madem orada şeytan tasviri var diyor. Şeytan orada diyor. Ben de onu diyor çekişle kırarım yani. Hedef gösterme videosunun sosyal medyada yayınlanmasının üzerinden kısa bir süre sonra saldırının gerçekleşmesine de dikkat çekmiş. Ya bu bir şey söylüyorum. Ya bunlar hakikaten delirmişler yani. Oğlum bu adam yolda yürüyen birisinin ne bileyim abi, hani birisine bakıp şeytana benzetse saldırır la bu. Hani potansiyel psikopat. İşte bu tür insanların cehalet sınırını aşıp hakikaten ruh hastası olan tiplere dönmüşler bunlar. Bu cehaletten çıkmış, terk etmiş. Bu ruh hastası olmaya başlamış. İşte böyle insanlardan çocuklarınızı uzak tutun. Bu ne abi, herkes birbirine saldırıyor. Bir arınma günü diye bir şey vardı, bir film vardı, hatırlıyor musunuz? Denk geldi mi bilmiyorum ama o da şu işte, 365 gün abi kurallar devam ediyor. Fakat bir gece diyorlar ki bugün sabaha kadar, gece 12'den sabaha kadar hiçbir şekilde ne suç işlerseniz işleyin ceza almıyorsunuz. Sen birine abi uyuz mu oluyorsun, gidiyorsun pat diye o gece işte gün doğasıya kadar onu öldürme hakkın var yani. İntikam alma hakkın var. Herhalde de bizim memlekette dedik böyle bir arınma günü yapıldı yani. Doktora saldırı, Çinlilere saldırı. Gerçi ne diyeceksin yavrum? Ayasofya'nın kapısını parçalandı. Bak kapısı parçalandı. Duvarlarını kazıyarak poşetlere doldurup götürmeye çalıştılar. Yani bu da tarihi Çinlileri şeytan var diye kırıyor. Sevgili dinleyenler, yemin ediyorum bak her konuyu halledebiliriz. Ama cehaletle sanki başa çıkamayacakmışız gibi geliyor bana. Çok korkuyorum çünkü çok büyük ebatlarda yani. Ve böyle haberlerde gerçekten söylüyorum, böyle cahil cahil yapılan şeyler de beni çok yoruyor gerçekten. Günün konusuna bağladım ki evet abi beni çok yoruyor dediğiniz bu aralar ne var? 0530-071-4355 yazınız, yollayınız, bir moladan sonra sizden gelen mesajları mümkün olduğu kadar seslendirmek üzere bu kardeşiniz radyonuzda.
2: Ustacığım ben limanlarda konteyner taşımacılığı yapıyorum. Bir tane konteyner var. Konteyner numarasının üstüne Arif Güven yazdım, tamam mı? Şimdi RTG'nin altına yanaştık falan. RTG'ci diyor ki oğlum limana girişin yok lan senin diyor. Usta bize kafayı yedirttin sen, kafayı.
3: Arif abi ben de buradayım demek istiyorum sana. Ama ben her yerdeyim abi. 48 tane il gezdim. 48'inde de sen vardın. Sen de her yerdesin, ben de her yerde. Kurban oldum. Bayılıyorum sana. Arif abi, Ankara Kazan'dan dinliyorum. Şu anda radarın önünden geçiyorum ve senin için korna basıyorum.
4: Adam bana baktı be Arif abi. Ceza yiyeceğiz senin yüzünden ha, söyleyeyim.
5: Arif Güven Showtime.
6: Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Can Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
7: Park Matmazel Abiye Mağazası.
8: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
7: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
9: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
5: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Güven Showtime. Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Dedikten sonra biraz böyle bir alkış. Alttan da öyle püş diye bir duman. Duman veremiyormuş. O zaman Dandik FM'den hepinize merhabalar. Şimdi canım kardeşim. Dedik ki abi sizi en çok ne yordu bu aralar ya? Patlak bir mahzun yoruldum abi. Var mı? Var mı? Ben çok bilmediğim için. Mahzun dediği bu yenilebilir bir şey değil herhalde. Eyvallah canım kardeşim. İyi yayınlar Arif Güven. Malum ülkede başı boş gezen. Teşekkürler, bunu söylemeyelim. Ama anladım ben. Hemfikiriz yani. Çok fazla çalışmama rağmen karşılığında hep aynı yerde satmaktan yoruldum. Bu ne demek oluyor? Çalış çalış hep bir karış diyor. Evet, doğru söylüyorsunuz. Ülkede emeğe saygı %0. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Seviliyorsun abim. Kurban oldum. Çok çok teşekkür ediyorum ya. Ne yordu sizi? Soruyorum sevgili dinleyenler. Ceketimi alıp bir yerlere gidememekten yoruldum abi. İş yerindeki bu dedikodulardan yoruldum. Sevgisizlikten, haksızlığa uğramaktan, aptal yerine konmaktan yoruldum. Sıcak hava, ilgisizlik, düşündüğü şeyleri yapmaya yeterli zaman bulamamak, bunların hepsi beni yordu abi. Bekliyorsun, bekliyorsun ve bekliyorsun. Beklemek insanı çok yoruyormuş abi, bunu anladım. Eyvallah kardeşim. Bak ben bekletmedim, mesajını hemen okudum. Yoksa bekletebilirdim. Monotonluktan çok yoruldum. Herkes aslında insanı yorma... Hareket aslında insanı yormaz. İnsanın harekete, değişime ihtiyacı vardır. Evet abi. Nerede hareket orada bereket oğlum. Sıcak diyor. Tamamen beni yordu. Hiçbir şey yapmasam durduğum yerde terliyorum abi. İşte ben bu yüzden yazı sevmiyorum. Ben daha çok kışçıyım abi. Hakikaten söylüyorum. Yani sevgili dinleyenler, yazın İsmail Turut gibi terlemektense kışın penguenler gibi üşümeyi tercih ediyorum ben. Yani. Bir de ben de terliyorum abi. Bir şey söyleyeceğim. Ben çok terliyorum. Dolayısıyla şey miyim? Radyo camiasının İsmail Türüt'ü ben miyim acaba? İş yerindeki tüm gereksiz tantaradan ve gereksiz tüm yorgunluklardan, yalnızlıktan, unutmaya çalışmaktan yoruldum abi, yoruldum. Bak buyur. Laf anlamayan birisine laf anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Anlatma abi ya. Ben bunu söylüyorum. Baktın abi olmuyor. Hiçbir şeye de girme. Hani tartışmaya da girme. Diyorum ya, bak biri gelse dese ki abi ben her gün 3 bardak çamaşır suyu içiyorum, bana çok iyi geliyor dese, oğlum manyak mısın falan demem. Derim iyi iç oğlum, madem iyi geliyor yani. Uykuya dalamamaktan öğleden sonra stresi başlıyor. Yatağa gece 1'de artık yoruldum. Yorgunluktan uyuyamıyormuş yani. Sabahtan akşama kadar gürültülü ortamda çalışmaktan çok yoruldum abi. Eyvallah canım kardeşim. Neden yoruldunuz? Kendini nimetten sanan insanlarla muhatap olmaktan çok yoruldum. Güzel. Özgür olmaya çalışmaktan çok yoruldum. İyi. Boşa kürek çekmekten çok yoruldum abi. Vallahi ben boşa kürek çekmeyi geçtim. Ben sanki akıntıya doğru tersten çekiyormuşum gibi. Kendi hayatıma bakınca tabii canım. Benim hayatım bu abi. Açmayacak yağmurun altında güneşi bekliyorum yani. İnsan insanı yorar genelde. Başka bir şeye gerek yok. Eyvallah canım ciğerim. Sizi ne yordu? Sevgilinin evlilik isteğini sürekli ima edip sıkıştırmaya başlaması beni yordu abi. Yani bilemem. Bilemem çiçeğim. Kendi kendime kavga etmekten çok yoruldum. Anlaşılamamaktan çok yoruldum abi. Belirsizlikten ve net olmayan her şeyden çok yoruldum. Güzel. Kendi kendime düşünürken iç sesimle kavga ediyorum demiş ya. Orta yolu bulamıyorum. Bu sebepten dolayı yoruldum abi. Komple baba tarafı beni çok yordu abi demiş ya. Herkes mi sorunlu olur bir ailede ya? Evet, olabiliyormuş. Bunun farkına vardım. Baba tarafı beni çok yordunuz diyor. Ne yordu sizi? Kurban öldüklerim diye sorduk. Sıcak yordu abi. Eyvallah. Madende, tarlada, inşaat işlerinde çalışmak insanı çok yoruyor abi. İnsanın anası ağlıyor demiş. Canım kardeşim. Kolay gelsin. Sizi ne yordu? Siyaset yordu, siyaset yordu, siyaset yordu. 3 tane arka arkaya siyaset yazmış. Sürekli ve boş boş konuşan insanlar. Bir de yeter artık. Anladım yani. Bir küfür var da bunu okumayalım. Anladım. Çiçeğim, hemfikiriz. Sizi ne yordu diye sormuştum. Bu soruya net cevabım belirsizliktir. Belirsizlik insanı çok yarar abi. Doğru söylüyorsun. İnsanlara laf anlatmaya çalışmaktan aşırı yoruldum. Başka şeyler, bak trafikten yoruldum demiş ya. Borçlardan yoruldum geldi. Borç yiğidin kamçısı malumunuz. Dolayısıyla hepimizin borcu var. Kim bilir kimin kamçısının boyu ne kadar yani. Ayrılmayınız canım kardeşim, sebep çünkü hala bir dünya mesajımız var.
2: Arif'im sen bu radyoya var ya 70 yıl önce gelmedin, 70 yıl önce. 70 yıl önce. Çok geç kaldın be gülüm. Söğüt'ten Eray.
3: Arif günaydın. Sen var ya sen bir adama yetersin, bir aileye yetersin, bir şehre yetersin, bir ülkeye yetersin. Bütün sosyal medya hesaplarımı kapattım. Facebook, Twitter, Instagram, ıvır zıvır. Sadece sana takılıyorum kardeşim.
4: Arif reklam koy, reklam. Astakan bekliyor, arabadan çıkamıyorum.
5: Günaydın Arif abi, seni çok seviyorum.
6: Günaydın. Tülay ve Miray'dan size günaydın.
7: Arif Güven.

Köven Showtime. Buradayız, burada. Bakalım. Böyle bir kitap fotoğrafı gelmiş, bakalım. Müthiş Psikoloji, Seni Yoran Her Şeyi Bırak. Kitabın ismi budur. Diyor ki, kurban olduğum, şu anda bu kitabı okuyorum. Tam üzerine konuyu açtınız. Her şeye koşturup göze görünmemekten yoruldum. Oy kurban olurum be. Vicdansız insanlardan, bir de hep şu faturalarda, faturalar için çalışmak zorunda kalmaktan yoruldum. Ya bir şey söyleyeceğim. Hayatta kalabilmek için bir hayat veriyoruz resmen ya. Vallahi söylüyorum. Hayatta kalabilmek için bir hayat veriyoruz abi. Şaka gibiyiz ya. Vallahi. Üzülüyorum ya. Anlaşamayan insanlar beni çok yoruyorlar abi. Eyvallah canım kardeşim. Dar görüşlü bir aileye sahip olmaktan çok yoruldum abi. Canım kardeşim benim. Sabır. Hanımla alışverişe çıkmak, çıkmak kadarı yoktur herhalde diyor beni yoran. Eyvallah. Hakikaten çok kötü bir durum ya. Ya. Hani meyve sebze tamam eyvallah, ama kıyafet alışverişine yengeyle gittiysen vay haline. Abi onu denerler, bunu denerler, şunun başka bir rengi yok mu derler. Bir daha bakarlar. Biz bir yan mağazaya da bakalım, ondan sonra geri geliriz derler. Bizde hiç böyle bir durum yok. Biz abi görüyoruz, tamam ver abi. Çalıştığım kurumdaki yöneticilerin iş dışında bile her şeye burnunu sokmasından çok yoruldum. Laftan anlamayan anne babadan çok yoruldum abi. Ne yapıyorsun ya? Hayattan yoruldum abi. Serdar Ortaç mısın oğlum, sen kimsin? Hayat, beni neden yoruyorsun? Aa, onu biz fon müziği yapsaydık ya gerçi. En çok yorandan en az yorana kadar sırası şu abi. Diyor ki bak, %100 pamuklu tişörtleri ve gömlekleri ütülemekten yoruldum bir. Farklı film zevkine sahip birisiyle ortak film izlemekten yoruldum 2. Çayın içine düşüp parçalanan bisküviden yoruldum. Konserve açacağı olmadan konserveyi açmaktan yoruldum. Trafik lambalarının olmadığı, çalışmadığı bir yerde karşıdan karşıya geçmekten yoruldum. Anlatmak istediklerimi kısa ve öz olarak aktarmaktan yoruldum. Her iki elde de poşetler varken anahtarı bulup kapıyı açmaya çalışmaktan yoruldum. Detaylara bak abi ya. Uykuya dalmaktan yoruldum, uyanmaktan yoruldum. Hayal kurmak ve hayallerimin maddi gerçekler sebebiyle yakından uzaktan hiç alakası olmaması beni yoruyor abi. Eyvallah kardeşim. Kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Geçelim. Genelde hep insan ilişkileriyle alakalı şeyler gelmiş ya. Cahil insanlar beni çok yoruyor abi. Tamam canım kardeşim. Fazla nezaket beni yordu abi. Günlük rutinleri tekrar etmek ve herkese aynı şeyleri tekrar anlatmak beni çok yordu. Siyaset yordu diyenler var. Fakirlik insanı yorar abi demiş ya. Ben fakirim diyor ya. Fakir kardeşim benim. Kendi fikirlerini insanlara empoze etmeye, kabul ettirmeye çalışan, evet eyvallah güzel, yoruldum abi diyor. Düşünceler kafamın içerisinde sürekli, beni yoruyor abi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Çin işkencesi uzmanlık öğretmenlik videolarını izlemekten yoruldum. Koca bir tatil mi yediler diyor. Eyvallah kardeşim. Cehalet gelmiş, cehalet. Hayvansal protein ağırlıklı beslenmek. Vegan olacağım yakında. Eyvallah Cem. Ya şu yani içinizden geldiği gibi küfürleri de ekliyorsunuz da. Allah'tan frene basıyorum yani. Sıcak ve nemli hava beni yordu abi. Denizde yüzmek. Dağ bisikletiyle sahile 10 kilometre yol gitmek. Bunlar beni yordu. Bencil ve narsist insanlar yordu. Buyur, duştan sonra saç kurutmak beni yordu abi. Oğlum balkona çık, zaten kurur o kendi kendine ya. Bu ara sıcak, yanıyor sanki buralar. Nefes almak bile zor geliyor. Yoruldum abi. Aşk hayatı ve yoğun iş temposu beni yordu. Eyvallah. Laf aramızda. Ya arkadaş, bana yollanan mesaj laf aramızda diye başlar mı ya? Ben okuyorum, herkes de duyuyor. Neyin laf arası da yani? Laf aramızda. Sabit fikirli insanlara bir şeyler anlatmak. Evet tamam, bu geldi, çok geldi yani. Ben aralarda abi hani enteresan olanları seçeyim. Bak diyor ki, biliyorsunuz artık yayla ne atılır ok atılır. Dolayısıyla yaşadığım bu oktan hayat beni yordu abi. Aslında ok değil. Yaşadığım bu tezek gibi hayat, öyle söyleyeyim.
Sevgili dinleyenler, artık vallahi yollanmayınız dolayısıyla bayağı bir mesaj var. Birbirinin aynısı olanları da es geçeceğim. Öyle mi? Şimdi dedikten sonra inşallah hazırızdır. Hazırmışız. İlginç. Ayrılmayın. Birazdan buradayız.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
4: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
6: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Arif Güven Showtime.
1: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini
2: biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven yayında.
2: Buradayız, devam ediyoruz. Yine mi bu radyocu ya diye dişleriniz kan yok değil mi içinizde gençlik? Neden yoruldunuz? Sinyal kolunu kullanmayanlar beni yordu. Evet ya. Ben söylüyorum şu sinyal kolu yavrum oraya sadece tespih açmak için konulan bir aksesuar falan değil o. Kullanın onu. Kullanmadığınız zaman o sinyal koluyla ilgili başlayan çok ağır küfürler yiyebiliyorsunuz, bilginiz olsun. O sinyal kolu var ya diye başlıyor. Sonrasını unuttum bak. Vatanından uzak kalmak, gurbette yaşamak belli bir süreden sonra yoruyor be Arif'im. Gel, kurban oldum gel. Memlekete gelemiyor musunuz abi? Gel kardeşim gel. Ama şimdi orada kuruldu düzenim vardır senin. Nevzat'ım canım kardeşim benim. Sizin ne yoruyor diye arkadaşlarımıza sorduk. Tey abi. Bu nedir ya, anlamadım. 5 metre ötedeki insanın hayvan gibi yüksek sesle ve özellikle akrabalarıyla konuşması beni çok yoruyor abi. Allah Allah. Yeni yaşanmış herhalde, bilmiyorum. 23 yaşında hala üniversite 2. sınıfta olmak beni çok yoruyor abi. Güzel. Bu ergenler beni çok yoruyor demiş. Kim oğlum bu ergenler? Genelleme yapmayınız yavrum. Belirsizlik, eyvallah. Hastalıklı ruhlu tipler ve yaptıkları beni çok yoruyor abi. Tip. İşe gitmek beni yoruyor demiş ya. Mecbur gideceğiz, hakikaten söylüyorum. Mecbur, erken kalkmak mecburen, işe gitmek mecburen, mecburiyetten. Laftan anlamayan develere hendek atlatmaya çalışmaktan çok yoruldum. Deveden kastı biliyorsunuz demiş. Biliyoruz. İnsanı insandan başka hiçbir varlık göremez abi. Doğru söylüyorsun. Dediğim gibi birçok mesaj var. İlginç olanları seçmeye çalışıyorum. Buyur bak. Makarna hamuru yoğurmaktan yoruldum abi. Bugün hayatımda ilk kez denedim. Şu anda ellerim titriyor ve bir yer aşama hiç gücüm kalmadı. Umarım sonucu görebilirim demiş ya. Aa, makarna mı yapıyorsunuz şu anda? Ne güzel. Her zaman kazanmaya çalışan insanlarla muhatap olmaktan çok yoruldum. Olmayacak düşlerin peşinden koşmaktan yoruldum. Renk katsın diye hayatımıza aldıklarımız hayatımızın içine edip diyor bir anda kahverengiye çeviriyorlar. Ülke gündemindeki Zeytunk haberi sandığım haberlere denk gelmekten yoruldum hakikaten ya. Zeytunk malumunuz asparagas ama komik böyle haberler yapan bir siteydi. Şimdi artık ona gerek kalmadı. Çünkü sağ olsun Cem Yılmaz önde, siyasetçiler arkada, baya bir komedyenimiz oldu yani. İnsanlar, hayır diyememek, kendinden fazlaca ödün vermek, susmak, belirsizlik, cahillik beni yordu abi. Eyvallah canım kardeşim. Yavaşlık, yavaş konuşanlar, yavaş yürüyenler, yavaş iş yapanlar, ağır çekim beni yoruyor abi demiş ya. Ben de hiç gelemem böyle ağır insanlara, vallahi söylüyorum. Tez canlıyım abi, bir şey hemen olacaksa olsun, olmayacaksa olmasın modundayım. Yavaş yavaş konuşanlara, yavaş yavaş hareket edenlere, vallahi söylüyorum ya. Şimdi isim vermeyeceğim, benim bir arkadaşım var yavrum, bak sofraya oturduk. O daha yakın diye mutfağa, dedim ki görünüyor ya, daha yakın. Dedim şuradan bir tuzluğu getiriver ya. Kalktı, iki adım attı. Kalkarken de telefonunu aldı zaten. İki adım sonra durdu, telefonda bir şeyler bakıyor. Dedim oğlum hani bu ne zaman getirecek acaba tuzluğu? Ya beş adım sonra tuzluğa ulaşacağım, beş adım sonra zaten yine masadasın geri geldiğinde. İki adım attı, telefonla uğraşıyor. Bıraktı telefonu gözden, ondan sonra bir adım attı, yine telefonu eline aldı. Kalktım, gittim, bak yanından geçtim, tuzluğu aldım, geldim, işimi gördüm. Üç dakika sonra bu tezgah yeni varmış, diyor ki tuzluk nerede, bulamıyorum ben diyor. Dedim oğlum gel, şaka mısın ya? Israr, baskı, manipüle beni çok yoruyor abi. Ben de şu ısrar konusuna hiç gelemiyorum. Bir konuda çok ısrar ettikleri zaman abi nefret ediyorum yani. Trip yemekten çok yoruldum abi. Spor yapmak beni yordu abi. Bu güzel bir yorgunluk. Eyvallah ne güzel, bak helal olsun kardeşim. Cillop gibi böyle bir fotoğraf da yollamış. Kendimi açıklamak zorunda kalmaktan çok yoruldum. Sevgilimle kavga etmek beni çok yoruyor abi. Etmeyin oğlum lan. Madem kavga ediyorsunuz ayrılın abiciğim. Severek ayrıldım. Böyle bir şey var ya. Severek ayrılalım. Şeydi şarkı. Severek ayrılalım. Aşka hasret kalalım. Bir daha görürsek bir daha buluşalım mı diyordu, bir şey diyordu ya. Neyse geçelim. Severek ayrılmak ne ya? Ayrıldın bitti, sevmene gerek yok abi. Tabii canım, çok enteresan değil mi ya? Dur şu ayrılıkla ilgili konuşuruz. Ne yapalım? Peki minik bir mola. Moladan sonra buradayız.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini. Biraz daha yükseltin.
3: Selam Arif abi. Ben İpsala'dan Hüseyin.

0: Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Buradayız ve bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Bakayım. Hastanedeydim, geç kaldım. Hastaneye sağlıklı girersin, hasta çıkarsın. Ben de... Beni de diyor hastane yordu. Ay kurban olurum ya. Para kazanmak beni yoruyor. Yorulmadan kazansak olmaz mı? Kazanırsın. Bak gösteriyorum elimle. Sodyumun simgesi. Malumun olsun. Ha, kazanırsın. Nerede kazanıyoruz? Mecbur çalışacağız. Ben hep şey söylüyorum ya. Teoman ne kadar güzel bir açıklamada bulundu. Dedi artık ben dedi müzik yapmayacağım ya. Dedim ne güzel ya. Adamda para var çünkü. Çok zengin bir açıklama değil mi abi? Ben dedi artık müzikle uğraşmayacağım dedi. Zengin bir açıklama. Ben böyle şeyi söyleyebilir miyim? Ben artık radyo programı yapmıyorum ya. Nereye yapmıyorsun? Bugün yapmıyorum diye bir açıklamada bulursam haftaya mecbur geleceğim. Para bitti çünkü yani. Gerçi hoş Teoman'da. Ondan da çok para yokmuş. O da müziğe geri döndü yani. Tabii canım. Sizi ne yoruyor diye arkadaşlarımıza sorduk. Bakalım son artık mesajlar toparlıyorum. Ülke şartlarından ötürü çok yoruldum abi. Eyvallah canım kardeşim. Gece mesaileri beni çok görüyor. Gece mesaisi derken... Ne iş yapıyorsun kardeşim şöyle bilelim bakalım. Çok konuşan mesai arkadaşlarından demiş ha. Demek ki... Fiçem. Ahlak bekçisi insanlardan çok yoruldum. Duyar kazanlardan çok yoruldum abi. Eyvallah. Bu cahillere laf anlatmak gelmesin. Milli Eğitim Bakanlığı'nın herhangi bir duyurusunu beklemekten çok yoruldum abi. Eyvallah. Dediğimiz gibi toparlıyoruz. Pahalılıkla mücadele beni çok yoruyor. Güzel. Hepimiz o mücadele içerisindeyiz. En ufak bir sarsında panikleyip strese girenler beni çok yoruyor abi. Eyvallah. Buyur bak. Protez tırnak takan kadınlar. Kafayı onlara taktım abi diyor. Beni çok yoruyor. Allah Allah. Telefon başında beklemek beni çok yoruyor. Telefonun başında. Çaresizsin. Durmadan nefes dahi almadan hapşırmak. Polen alerjim var abi. Beni çok yoruyor. Eyvallah kardeşim geçmiş olsun. Gündelik hayat uğraşlarını rüyada görmek. Rüyada otobüsü kaçırdım abi. Toplantıya geç kaldım. Toplantıyla alakalı her şey. Anahtarımı kaybettim gibi tuhaf tuhaf şeyler görüyorum. Beni çok yoruyor. Bazı rüyalar malumunuz çok yorar insanı. Geçmeyen baş ağrısı benim için kesinlikle demiş ya. Kurban olurum. Acil şifa olsun. Buyur bak. Abi herkesin bir derdi var işte ya. İshal. Benim için ishal abi. İki kez serum. 3 gündür devam eden antibiyotik. 6. güne gireceğiz. Maalesef durum bu demiş ya. Halk arasında cırcır diyoruz biz ona yani. Böyle hastalık ismi olur mu ya? Hakikaten cırcır. Ne oldum? Cırcır oldum. Ne kadar kötü. Ben şeyi seviyorum abi. Menisküs. Evet yani söylemesi keyifli geliyor. Tıpkı şey gibi. Röpte Şember gibi. Menisküs. Ben menisküs olsam valla ortalıklarda Brad Pitt gibi gezerim yani. Hayatı sorgularken arasında kaybolup gitmek beni çok yordu abi. Eyvallah canım kardeşim. Neden aramakla cevap bulamamak? En çok bunlar yoruyor beni. Güzelmiş. Pahalılık çok fazla geliyor. Yani kesin aynı şartlarda. Dolayısıyla evet yoruluyoruz yani. Kararsız insanlarla iş yapmak abi gerçekten çok yoruyor. Patronun bir dediğini tutmuyor. Tamam işte tam anlamıyla patron. Özellikleri o zaten yani. Bak bir dediğini tutmaz. Genelde işte ayın 15'inde maaş alıyorsanız 14'ünde çok böyle sinirli olur. Bunlar klasik patron uygulamaları. Patron söyleseniz oğlum lan. Az önceki söylediklerim hep şakaydı. Çünkü ben patron yan odada arkadaşlarıyla oturuyor. Zannediyordum şu anda arabasında beni dinliyormuş. Çıktı dediler. Çıktı deyince hakikaten çıktıysa arabadadır. Beni dinliyordur. Muhtemelen de az önce söylediklerimi duydu. Bu sebepten dolayı ensemden tutun da sevgili dinleyenler ayak tırnaklarıma kadar böyle bir titreme geldi şu anda yani. Ne yapıyoruz? Patronlarımıza çok çok teşekkür edip programımıza Hayır yani. Oğlum ben bu sesi ben çıkarttım. Patron gelip beni tokatladı falan zannetmesinler. Düzgün konuş lan sen. Hem bunları söylüyorsun hem de bunlar için sana para mı veriyoruz deyip tabii canım. Evet güzel bir radyo programı yapalım ki diyorum ya patron neden biz bu çocuğa bu kadar para veriyoruz gibi saçma saçma şeyler düşünmesin yani. Ay yarabbim ya. Gir, kurban olduğum gir.
2: Selamlar Arif abi.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Güven Showtime.
1: Bir şey söyleyeceğim. Benim kafa gitti hakikaten şöyle. Oğlum biz şeye gelmiş olmamız gerekmiyor mu? Yazıyor. Ha? Sevgili dinleyenler, duyanlar hakikaten biz şu an yazıyor yapmamız lazım. Bir teaser girmesi lazım. Yazıyor haberlerle devam ediyor. Hiç onlar bak yok. Durdur müziği. Evet abi. Gir teaser'ı. Showtime yazıyor.
2: Arif Güven Showtime yazıyor haberleriyle.
1: Evet, aynen böyle olması gerekiyordu. Yazıyor girmesi gerekiyordu. Unuttunuz. Buyurunuz. Memlekette ne oluyor, ne bitiyor? Bu arada bütün klibi kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkürler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yine yalnız bırakmadılar. Ben de sizi yalnız bırakmayacağım. Vallahi hep geleceğim. Kazık çaktım radyoya. Gitmiyorum bir yere. Evet abi. Az önce söylediğimle ilgili mezarcı demiş ya. Dinleyenlerim beni sever. Mezarcı diyorlar. Dandik sunucu hoş geldin diyorlar. Her şey serbest onlara. Komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Ne oldu? Adana'da 18 yaşındaki Hüseyin A. annesine yapılan seni kocamla evlendirelim teklifini duyunca pompalı tüfekle dehşet saçtı. Ya şimdi bu hikaye şu. Bir kadına gidiyor. Seni diyor kocamla evlendirelim. Yani üstüme kuma mı gel diyor. Yani. Komşunun annesine yaptığı teklifi duyan evlat dehşet saçtı. Adana'da annesine kuma olma teklifinde bulunan kadını evine ateş eden kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen arkadaşı tutuklandı. Ama bir şey söyleyeceğim, çok kötü bir şey değil mi ya bu? Edinilen bilgiye göre olay Merkez Seyhan ilçesi Sarıhanlar mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 59 yaşındaki S.K. komşusu D.A. 50 yaşında. Seni kocamla evlendirelim dedi. D.A. bu teklifi reddetse de S.K. sosyal medya üzerinden mesaj atmaya devam etti. Delirmiş bu ya. Millet abi üstüne kuma gelince çıldırır. Bir anda pumaya döner. Saldırır. Bu gel diyor ya. Gel. Seni diyor benim kocamla evlendirelim diyor. Bu ne genişlik, ne geniş bir ailesiniz ya. Bu ne midesizlik abi. Hakikaten söylüyorum ya. Mide yok yani belli. Çocuk annesine kumalık teklifi edildiğini duyunca da reddetmesine rağmen bak mesaj atmaya, rahatsız etmeye devam etmiş. Ve bunu öğrenen oğlu da annesini rahatsız edenlerin evini basmış ya. Yani. Tamam diyorsun. Ne diyeyim ya, geçelim. Buyurunuz. Adana'da bir kişi, madem Adana'dan devam ediyoruz. Aldığı karpuzun kabak çıktığı için seyyar satıcıyı bıçakladığı haberi var ya. Diyor mu kabak çıktıysa değiştir abi, değiştir ya. Ama değil işte, öyle bir hale geldik ki tek çare bıçaklamakmış gibi, tek çare şiddetmiş gibi davranıyoruz artık yani. Edinilen bilgiye göre Seyhan ilçesine bağlı Fevzi Paşa mahallesinde olay meydana geliyor. İddiaya göre lise öğrencisi Muhammed Ali Çelik 19 yaşında. Okul harçlıklarını çıkartabilmek için abiyle birlikte seyyar olarak traktörle karpuz satmaya başladı. Vefa Caddesi'nde bir vatandaş gelerek karpuz istedi. Şahıs karpuzu satın almadan önce de tadına baktı. Daha sonra da Muhsin Çelik'in verdiği karpuzu evet tamam parasını verip alıp gitmiş. Sonrasında karpuz kerek çıkınca karpuz kabak çıktı. Parasını geri ver. Geri ver demiş. Parayı vermem ama yerine karpuzu değiştirelim demiş çocuk da. Bak tamam ne kadar güzel. Tamam daha sonrasında parasını geri verelim dese de şahıs römorktan aldığı bıçakla Çelik'i bacağından bıçaklamış. Allah Allah ya. Valla ben hani şurada bir yetkililere bir sesleneyim. Valla söylüyorum ya. Şu yangın söndürme uçakları var biliyorsunuz. Denizden suyu alıyor, dereden suyu alıyor, barajdan suyu alıyor. Böyle püşt diye atıyor ya. Bu uçaklarla valla böyle havadan artık sprey şeklinde mi yapacaksınız? Böyle bir memleketin üstüne valla böyle bir sakinleştirici atın yani. Allah Allah. Ben de hiç anlamam karpuz seçmekten. Bir de bazen böyle görüyorum. Abiler abi o karpuza böyle şap şap şap şap şap şap. Dedim oğlum bu karpuz seçmiyor. Bu bir fantezi gerçekleştiriyor gözümün önünde. Yani. Ben anlamıyorum ama şöyle bir şey yapıyorum. Böyle seyyar adam kurmuş işte tezgahı oraya. Diyorum selam aleyküm aleyküm selam. Diyorum dayı sen seç ya. Sen diyorum anlarsın bu işten. Ustanın içine karışılmaz falan. Veriyorum gazı. Sonra yine tedbir elden bırakmıyorum. Diyorum dayı bak zaten benim ev şurada diyorum. Yani adamın da görebileceği bir ev gösteriyorum orada. Diyorum orada oturun bak. Diyorum bak kelek melek çıkarsa üşenmem getiririm geri. Tamam diyor. Oysa benim ev teyirler. Oy oy geçelim. Şuna bir bakalım ya. Sakarya'da yayla yolunda milyonluk kaza. 3 yaralı var. Acil şifa olsun. Şimdi hikayeyi şöyle vermişler. İşte çok zengin kaza diyorlar. Çünkü arabalardan bir tanesi Lamborghini yavrum. Hakikaten söylüyorum. Bir de şey diyorlar. Oğlum marka veriyorsun. Ya iyi de şimdi bu anonsu diyen hemen koştura koştura gidip Lamborghini alacak hali yok yani. Arif söyleyince aklıma geldi ya. Evet ya, Lamborghini alacaktım ben ya. Dip koşturup gidip alacak yok herhalde içinizde. Velhasıl biri Lamborghini, biri Mercedes'in bayağı okkalı böyle bir cipi, öyle söyleyelim. Öteki de garibim Lada Samara yani. Dediğimiz gibi hikaye bizim böyle bir yayla yolunda geçtiğine göre iki tane gurbetçi ve Türkiye'de yatan vatandaşın kullandığı araçlar kaza yapmış. Eğer Lada kullanan hatalıysa abi yandı yani. Ben olsam itiraz ederim abi, hatalı da olsam. Derim oğlum bu Lamborghini'nin bir kere köy yolunda ne işi var yani? Şey gibi olmamış bu ya, yazık. Hakikaten Lada'ya acıdım yani. Şimdi diğerleri abi okkalı arabalar da. Lada şey gibi olmuş ya. Hani Türk filmlerinde canım kardeşim zengin masalarına meze olmuş fakir kıza dönmüş. Yani. Adamdaki şansa baksana abi. Üç araba kaza yaptık. Benimki Lada'ydı. O Lamborghini'ydi. Öteki Mercedes'in cipiydi.

0: diyelim de olabiliyorsa bir yere ayrılmayın. Çünkü final için burada olacağız.
1: Bayanlar baylar. Radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.

0: Köven Showtime.
1: Sevgili konuklar, değerli misafirler. Bana eko verebiliyor musunuz? Düğün salonlarında öyle oluyor ya. Sürekli eko. Hamamdan konuşuyormuş gibi geliyor. Veremiyor muyuz eko? Ben

Benim ağzımla yapalım. Sevgili konuklar, değerli misafirler. Şimdi. İlk dansları için. Gelin ve damadı. Alkışlarla piste davet ediyoruz gibi oldu. Düğün şarkısı gibi oldu abi bu, hakikaten şöyle. Şu çocukları da piste alın. Hepiniz de sarmaşık düğün salonuna hoş geldiniz. Hep de abi, benim zamanımda öyleydi abi. Bütün bak, her yerde bir Şahin Tepesi varsa, her yerde bir güven kasabı varsa, her yerde sarmaşık düğün salonu mutlaka olurdu abi. Sarmaşık düğün salonu olurdu, hiç sarmaşık olmazdı ya. Şey gibi oluyor yani, Mahmut Tuncer şov gibi oluyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Mahmut Tuncer'e sonrasında şov hiç gelmiyor, olmuyor yani. Uyumsuz, anlatabiliyor muyum? Yok yani. İzliyorsun, şov yok. Hakikaten Mahmut Tuncer şovu zaman da izliyordum abi. Şov deyince şimdi insan eğlence bekliyor. Ulan bir bakıyorum, bir türkü okuyorlar. Solist kız ağlıyor. Mahmut abi ağlıyor. Şov nerede burada? Ağlıya ağlıya şov yaptılar yani. Ay. Kurban olduklarım. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de mesaj yollayan siz güzel insanlara çok çok teşekkür ederim. Abi iyiydi, abi güzeldi. Eyvallah. Sağ olun. Finali biliyorsunuz. Olayı tatlıya bağlıyoruz. Vay be, helal olsun dediğimiz. Bu ne? Her akşam aynı yere geliyor. Kedi maması, sokak kedisi mama parasını kendi kazanıyor. Aa, nedir bu hikaye? Zonguldak'ın Devrek ilçesinde alışveriş standlarının bulunduğu alanda önüne mendili serilen kedi hem kendine hem de diğer sokak hayvanları da mama parası kazanıyor. Lan yerim seni ben be. Zonguldak'ın Devrek ilçesinde her yıl geleneksel olarak kurulan alışveriş standlarının bulunduğu alana oturarak para toplayan kedi vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Her akşam saatlerinde standların bulunduğu sokağa gelen kediye ilgi gösteren esnaflar kedinin önüne mendil yayarak para toplamasını sağladılar. Kedinin burada bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren esnaflar ilk olarak mizahi amaçla mendil serdiklerini anlattılar. Yavrum oturmuş ne kadar güzel ya, yerim seni lan ben. Vatandaşların da duyarlı olup para bırakmasıyla mama satın alındığını anlatan esnaflar, biz ilk olarak bunu mizah amaçlı olarak düşünmüştük. Kedinin olduğu yere mendil serip şaka yapmak istedik. Ama bir baktık ki kedimizin önünde duyarlı vatandaşlarımız tarafından para bırakılmaya başlandı. Biz de tabii bundan memnun olduk diyor. Toplanan bu paralarla hem kedimize hem de diğer sokak hayvanlarına yiyecek olarak onların beslenmelerini sağlıyoruz. Burada kedimizin bulunduğu yere para bırakan vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Onların sayesinde sokak hayvanlarımız aç kalmıyor ifadesini kullandı. Ne güzel bir haber bu ya. Spada ne güzel oturmuş ya. Dümbeleye bak ya. Hakikaten önünde mi var? Yaşlı sulu gözlerle. Valla benim buradan para uzatasım geldiğim elinde. Ne güzelmiş ya. Valla ben içinde hayvan geçen bütün haberleri daha çok seviyorum abi. Çünkü anlaşabildiğim hayvan sayısı insan sayısından çok daha fazla benim. Valla söyleyeyim. Abi bak gitme ya, o köpek saldırır sana falan diyorlar. Bakıyorum abi 5 dakika sonra kaynaşmışız biz hayvanla. İnsanlarla öyle olmuyor abi. Velhasıl canım kardeşim, hep söylüyoruz, hayat yol kenarındaki tabelalar, onların bir tarafı hoş geldiniz, malum bir tarafı güle güle. İşte bu anonsu yapmanın tam saati, tam sırası. Biz müsaadenizi istiyoruz. Memnun kalan, keyif alan dostları her zaman burada seve seve keyifle misafir etmekten de acayip keyif alıyoruz. Tabii bunun için bir para alıyorum. Kara gözünüze, kara kaşınıza gelmiyorum sevgili dinleyenler. Manevi bir durum değil, gayet maddi bir durum bu. Baya maddi bir durum yani, anlatabiliyor muyum? Oğlum başladım para, bitirdim para yavrum, ne yapayım ya. Ben gidiyorum, yeniden buluşuncaya kadar her şey keyfinizce, gönlünüzce olsun inşallah. Hoşça kalın, hadi kendinize iyi bakın.

0: Bazen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Balyaço misali. Ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan. Gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek. On the wrong side of the road.
2: Gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat, beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
7: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
6: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.
1: Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adına oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Kapalı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544-717-3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
3: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama, adres Baksan Sanayi Sitesi, numara 127, telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
1: Herkes ferahla.
2: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
1: İşte Çetmen, işte hayat.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Evinize en uygun tüller.
5: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
4: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: ve güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla emek

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Evinize en uygun tüller,
2: tüllerinize en uygun fon perdeler,
1: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel, Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi, numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
3: Nissan'da bahar coşkusu.

0: NTR'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

0: Efsanesi yeni. www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Türk pop müziğinin en sevilen şarkılarını radyonuzda sizlerle buluşturmak için yeniden mikrofon başındayım. Bugün de beraberliğimizin 2 saat boyunca devam edeceğini hatırlatarak programa hız kesmeden başlayalım. Açılışı İrem Derici ve Çodur birlikteliğiyle yaptık. Yıkılana Kadar isimli çalışmaları radyonuzda sizlerleydi. Bu özel düetin ardındansa Mustafa Ceceli karşılıyor bu kez bizi. Geçti o günler, radyonuzda sizlerle. Hepiniz hoş geldiniz.
1: Geçti o günler.

Pop müziğin sevilen ismi Bengü'den dinledik. Saat 3 isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmuyor ve Göksel'e kulak veriyoruz şimdi ise. Olmaz mı isimli şarkısı radyonuzda sizlerle.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 taksi.

0: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Pop müziğin başarılı ismi Hande Ünsal'dan dinledik. Sen Yok Yeni isimli şarkısıyla beraber bugüne keyif katan isimlerden biri oldu sanatçı. Ritmimizi bozmadan Jabbar ve Deep Rise beraberliğiyle devam edelim şimdi. Aldatıldık radyonuzda.
1: Biz

Pop müziğin çok sevilen seslerinden biri Berkay'dan dinledik. Yakın süreçte bizlerle paylaştığı teklisi Aslanlar Doğuyorlar radyonuzda sizlerle buluştu sanatçı. Ardındansa biraz yakın geçmişe gideceğiz. Aleyna Tilki ve The Dublyman bir araya gelerek çok özel bir cover şarkı imzalarını atmışlardı. İşte söz konusu o çalışma Sana Güvenmiyorum. Radyonuzda sizlerle şimdi keyfini çıkarın.

0: Aslan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proes ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
4: Evinize en uygun tüller,
5: tüllerinize en uygun fon perdeler,
4: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Dolaşan isimde arıyorum isimli şarkısıyla dinledik sanatçıyı. Harika melodileri sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Şimdi ise İkilem grubuna kulak vereceğiz. Paylaştıkları ilk günden itibaren çok sevilen çalışmaları. Daha nasıl anlatayım radyonuzda? Yarılır.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

Pop müziğin son yıllardaki önemli bestecilerinden biri diyebiliriz Oğuzhan Koç, Takdir İlahi isimli şarkısıyla bu kez bugünü keyifli hale getiren isimlerden biri oldu. Hemen sonrasında Gülşen ve Murat Boz karşılıyor bizi. Sevilen düetleri, İltimas'ı dinliyoruz ikiliden.

Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlar.

0: rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
0: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199, telefon 0222

0: Bunlar hamamından öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası.
2: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
1: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Seslendirdiği slow şarkılarla daima dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bir isim İlyas Yalçıntaş, bu kez Kuralsız isimli şarkısıyla beraber bugüne renk katan isimlerden biri oldu. Onu uğurlarken Hande Yener'e kulak vereceğiz bu kez. Ondan da dinleyeceğimiz çalışma Bakacağız Artık.

Anlatsın isimli çalışmasıyla dinledik sanatçıyı. En sevdiğiniz melodilerin keyfini sürmeye devam ediyoruz hep birlikte ve şimdi ise Derya Uluğ karşılıyor bizi. Hani isimli şarkısıyla radyonuzda sizlerle sanatçı. Sana

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıldır hep yanınızda.
1: Nissan'da bahar coşkusu,

0: ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Continental bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartak U ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Emir Kelam'la birlikte biraz geçmişe yolculuk yaptık ve nostaljik anlar yaşadık. Adı gibi unutulmaz şarkılardan biri unutulmaz radyonuzda sizlerle buluşan melodi oldu. Nerede olursanız olun radyolarınızın sesini açıp sizler de bu ritimlere eşlik edebilirsiniz bizimle birlikte diyelim. Ve müzik yolculuğumuza ise Aydilge ile devam edelim şimdi. Hayat şaşırtır radyonuzda.

Hayallerin Dolmuyor isimli düetleriyle radyonuzda sizlerle buluştu ikili. En sevdiğiniz melodileri yanı başınıza ulaştırmaya devam ediyorum ve şimdi ise Yalına Kulak Verelim, Deva Bize Sevişler isimli şarkısını seslendiriyor. İstemem.

0: Nissan Teknik Oto'nun sunduğu Karnaval reklamlardan sonra devam edecek. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara

0: içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 10 84.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havale ile kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
5: Evinize en uygun tüller,
6: tüllerinize en uygun fon perdeler,
5: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında.

Pop müziğin önemli söz yazarı, besteci ve yorumcularından biri aynı zamanda Emre Kaya'dan bahsediyorum. Fedai isimli şarkısıyla bu kez günümüzü renklendiren isimlerden biri oldu sanatçı. Ardındansa Simge burada Öpeceğim isimli şarkısıyla.

Zeynep Bastık kulaklarınızdaydı. Zor isimli çalışmasıyla dinledik sanatçıyı ve veda vakti de geldi artık. Bugünlük bana ayrılan sürenin sonuna geldim. Veda ederken Manifest ve Ajda Pekkan ortaklığından Hileli isimli çalışmayı dinleyeceksiniz. Yarın aynı saatte yeniden buluşuncaya dek

0: Teknik Oto Karnavalı sundu. Eskişehir'de Radyo Ses 98.9. Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Mademoiselle Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26. Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: 89.
1: Ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.
4: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özçit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
5: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
6: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
8: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
9: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
10: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir.

0: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.

Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon: 0222 211 04 44.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Evinize en uygun tüller,
3: tüllerinize en uygun fon perdeler,
2: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

0: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
1: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol.

0: fırsatlarla tamamla.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06.
4: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Haftanın dördüncüsü, günün perşembesi dedik. Bu güzel perşembenin tadını çıkartalım, günü keyiflendirelim diye hayatın ritmine başladık bile. Çok sevdiğiniz şarkılarla günün iki saatini birlikte paylaşacağız. Simge ile açılışı yaptık Mucize ile. Sefo ile devam edelim. Melis Fis dinleyeceğiz. Mustafa Ceceli burada olacak. Berksan, Cem Belevi, Zinet Salih, Yonca Lodi, Sıla, Sezen Aksu, Melisa Yalın derken bugün de zaman nasıl geçti anlamayacağız. Radyonuz açık, kulağınız hayatın ritminde olsun. Ben Rana, mikrofon başındayım. Günü keyiflendirmeye başlıyoruz hayatın ritmiyle.
1: Radyo Ses. Radyo.

Melis Fis, Ayna grubunun 30. sanat yılını kutladığı 2026 yılında Tırtıl şarkısıyla karşımıza çıktı. Ayna şarkılarının seslendirildiği 30. yıl anı albümünde Teoman'dan sonra Melis Fis bu kez bir Ayna şarkısıyla çıktı. Tırtıl şarkısı albümün ikinci hiti olarak piyasaya sunuldu, haberiniz olsun. Peki Mustafa Ceceli ile devam edelim. Sen de benim hatalarımdan birisin diyecek ama hata yapmadan da doğruyu öğrenemiyoruz ki.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazalarında.

0: 0-212-76-84-66. İşte çetmen, işte
1: hayat. Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

Ideal Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskele'de balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

0: Zaman zaman sizde de oluyor. Gece yattıktan sonra böyle dinlenip uyumamız lazım ama bazen ellerimiz, bileklerimiz, boynumuz fazlasıyla ağrıyor. İşte bunun sebebi günde 4 saatten fazla telefon kullanmak. Uzmanlar elinizdeki uyuşma, misal boynunuzdaki ağrı, elinizdeki ağrının basit bir yorgunluk olmayabileceğini söylüyorlar. Eğer cep telefonu ya da tablet gibi cihazları uzun süre kullanıyorsanız el ve el bileğiyle ilgili sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyorsunuz demektir. Ekran kaydırmak, telefonu aynı pozisyonda kullanmak, uzun süre mesaj yazmanın karpal tünel sendromu riskini arttırdığını, özellikle geceleri parmaklarda uyuşma, karıncalanma, gece artan ağrıların bu rahatsızlığın en temel belirtileri olduğunu söylüyorlar, haberiniz olsun. Ne yapacağız? Daha az telefon kullanacağız. Ne yapacağız? Daha fazla gerçek dünyada vakit geçireceğiz.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: spor yapacağız, egzersiz yapacağız, yaza daha fit gireceğiz dedik. Yaz çoktan geldi, biz daha spora başlayamadık. Peki yazın da spor yapabiliriz. Sabah erken saatlerde ya da akşam serinliğinde spor yapabiliriz. Ancak ne koşu ne yürüyüş, bilim insanları insanoğlunun ömrünü uzatan en etkili egzersizi ortaya çıkartmışlar. Haftada sadece 2 saat yapmak yeterliymiş. Peki erken ölüm riskini düşüren egzersiz hangisi? Haftada 1,5 ila 2 saat ağırlık çalışmanın erken ölüm riskini azaltabileceğini söylüyorlar. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda insanların ömrünü uzatan egzersizler arasında en etkili egzersizliğin kemik yoğunluğunu artıran, kan şekeri ve kolesterolü destekleyen, sağlıklı yaşlanmayı destekleyen ağırlık kaldırmakmış, haberiniz olsun. Ama tabii ki sağlık durumunuza göre çok fazla yüklenmeden, sakatlanmalara yol açmadan diyelim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.
1: Saygı mağazaları.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
6: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
7: Üçerler, üçerler, ev kuranlar bilirler.
8: Evinize en uygun tüller.
9: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
8: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi üçerlerde.
10: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de üçerlere bekleriz. Perde üçerlere yaptırılır.

0: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
1: Halı yıkamada Önder, sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider, hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender, temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon 340 61 62, 340 22 72.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

Şimdi geçtiğimiz Anneler Günü'nde bir araştırma yapmışlardı. Demişlerdi ki anneniz evde yokken evin dağılma süresi 2 gün sürüyor. Bana sorarsanız çocukların miktarı, evin içindeki konumları vesaire değişiklik gösterebilir. 2 güne kalmaz, 2 saate kadar da dağılabilir. Tek çocuklu, iki çocuklu ya da daha çok çocuklu ailelerde evin dağılma zamanı 2 günden daha kısa sürebilir. Fakat yapılan araştırmalar annelerin yokluğunda ev düzeninin 2 günde çöktüğünü ortaya çıkartmış. Öyle mi gerçekten? Bence şöyle biraz gözlemleyelim annelerimizi. Onlar yokken de evin düzenini koruyalım. En azından bütün yükü annelerin sırtından almış oluruz. Radyo Ses.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Yaz resmen geldiyse yaza hazır mıyız? Hazır olmasak bile artık yaz geldi, tadını çıkartacağız mecbur. Nasıl? Tabii ki çok sevdiğimiz şarkılarla. Sezen Aksu aşk dansıyla bizi bu yaza hazırladı. Biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında bizi Yeniden Başlarız albümünü dinleyicisiyle buluşturdu sevgili Sezen Aksu. Başka şarkıcılara verdiği şarkıların demolarını kendi sesinden demo 1 ve 2 albümleri olarak daha önce dinlemiştik zaten. Bu albümün farkı tüm şarkıların düzenlemelerinin yeniden yapılmış olması. 9 şarkının yer aldığı albümdeki düzenlemelerde imzasını gördüğümüz isimler Ozan Bayraş'a, Mustafa Ceceli, Aytu Yargıç, Mithat Can Özer. Albümün açılışını daha önce Erkan Güler Yüz'ün 2014'te çıkarttığı Beni Yollara Yazmışlar albümündeki Aşk Dansı'yla yaptı. İşte biz de o şarkıyı dinledik. Yeni düzenlemesini Mustafa Ceceli yapmış Aşk Dansı'nın. Bu yaza bizi hazırlayacak 2026 Sezen Aksu şarkısı diyebiliriz. Bu arada albümün ikinci şarkısı da müstehak yine Mustafa Ceceli imzası taşıyor. Albümde birbirinden güzel şarkılar var. Aşk Dansı'yla dinlemişken Sezen Aksu'yu biz de yeniden başlarız diye hatırlatmak istedim.
1: Radyo Ses. Radyo.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32

0: Park Mademoiselle Abiye mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Trendyol'dan Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
2: Hayalinizdeki abiyeler moda giyimde. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
3: Dünyanın modası, modanın dünyası.

Oturarak çalışanlar için çok daha mutlu edici bir haberim yok, ya da oturmayı sevenler için ya da hareket etmeyi sevmeyenler için çok daha iç açıcı bir haber değil. Yeni araştırmalar der ki uzun süre oturuyorsanız eğer, düzenli egzersiz yapan kişilerde bir gibi görülen Alzheimer hastalığının uzun süre oturanlarda çok daha hızlı şekilde ortaya çıktığını söylüyorlar. Bilişsel gerileme, beyin küçülmesi gibi durumların hareketsizlikle bağlantılı olabileceğini ortaya çıkartmışlar. 7 yıllık bir araştırma sonucunda uzun süre oturarak vakit geçirenlerin beyin küçülmesinin daha hızlı olduğunu, hatta Alzheimer hastalığına daha yakın olduklarını gözlemlemişler. Bu yüzden hareket etmekte fayda var. Fakat oturuyorken de hareket edebilirsiniz. Unutmayın, bilişsel gerilemeye neden olmayacak hareketler yapabilirsiniz. Kitap okumak, bir şeyler oynamak, bilişsel olarak zorlayıcı, zihni zorlayıcı aktivitelerde bulunmak da iyi gelebilir. Ama siz yine de bol bol yürüyüş yapın.

bazen giydiğiniz kıyafeti kendinize çok yakıştırıyorsunuz. Bazen aynı kıyafet yakışmıyor gibi geliyor. İşte aslında sadece kıyafet değil, saç, makyaj, aksesuar da çok önemli. Belki vitrinde bir kıyafet beğendiniz, aldınız ama mankendeki kadar güzel durmadı. Ve fakat aksesuarlarla saçla makyajda daha güzel hale getirebilirsiniz. Peki kombininizi şıklaştıracak, kıyafetinizi şıklaştıracak aksesuarlardan biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle kemerler daha ince belli gözükmenizi sağlıyorlar. Hem pantolonlarda hem elbiselerde farklı bir hava yaratıyorlar. Çantanız sizi daha şık ya da daha rüküş, hatta daha kilolu ya da daha kısa gösterebilir. Tarzınıza uygun, boyunuza ve kilonuza uygun bir çanta seçmekte fayda var. Aynı zamanda çantanızı böyle güzel bir fular bağlayıp daha şık hale getirebilirsiniz. Üst üste takacağınız bileklikler, bilezikler, güneş gözlükleri de sizi daha şık hale getirebilir ama güneş gözlüğünün de yüzünüze uygun olması lazım. Broşlar bu sene çok moda. Kendi el emeği broşlarınızı takabilir ya da güzel broşlar içinden kendinize en beğendiğinizi seçebilirsiniz.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.
2: Saygı mağazaları.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya yolu numara 308, telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
4: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
5: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340-61-62 340-22-72.
8: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Havalar ısınmaya başladı. Dolayısıyla daha çok su tüketmemiz gereken zamanlar da başladı. Özellikle bu yaz çok sıcak geçecekmiş. Yanınızdan su şişenizi hatta termosunuzu eksik etmeyin. Bol bol su içmeyi ihmal etmeyin. Cildi hem içeriden hem dışarıdan nemlendirmek gerekiyor çünkü. Peki cilt nemlendiricileri hakkında aklınızda bir soru işareti varsa eğer. Yazında kışında kullanmak gerekiyor. Cildi nemlendirmek gerekiyor. Zira gerçekten dışarıdan da içeriden de cildin genç kalabilmesi için nemlenmeye ihtiyacı var. Daha genç ve daha güzel, daha sağlıklı bir görünüm için cildinizi nemli tutmanız gerekiyor ama siz her gün nemlendirici kullanırsanız cildim tembelleşir diye endişe ediyorsanız doğru bilinen yanlışlardan bir tanesi cilt nemlenmeye alışmıyor, kendi başına nasıl nemli kalacağını unutmuyor. Cilt nemlendiriciye bağımlı hale gelir mi diye endişe etmeyin. Her gün yıkıyorsanız sadece nemlendirmeniz yeterli, cildinizi unutmayın. Aynı zamanda vücudun farklı bölgeleri için farklı nemlendiricilere de ihtiyacınız olduğunu unutmayın hanımlar beyler. Aklınızda soru işareti varsa o soru işaretlerini gidermek için küçük araştırmalar yapmayı da ihmal etmeyin.
1: Radyo Ses. Radyo.

Hiç dikkat ettiniz mi? Dünyanın öbür ucundaki bir insana saniyeler içinde ulaşabiliyorsunuz. Mesaj gönderiyorsunuz, görüntülü arayabiliyorsunuz. Hatta aynı anda farklı kıtalarda yaşayan insanlarla ortak projeler bile üretebiliyoruz. Teknoloji hiç olmadığı kadar gelişti gerçekten. Hiç olmadığı kadar kolay ama tüm bunlara rağmen insanların en çok kurduğu cümlelerden biri hala kendimi çok yalnız hissediyorum. İşte tam da bu noktada durup düşünmek gerekiyor diyorlar. Nasıl oluyor da bu kadar hızlı iletişim içinde bu kadar yalnız kalabiliyoruz? Aslında karşınızdaki insanla gerçek temas kuramadığınız için oluyor bunlar. Bir insanın gözünün içine bakarak konuşamıyorsunuz. Sadece cevap vermek için değil, anlamak için dinlemiyorsunuz. Birinin yanındayken hiçbir şey söylemeden oturamıyorsunuz bile. Yani gerçek hayata es geçiyoruz. Dijital dünya evet insanları birbirine çok daha hızlı yaklaştırıyor. Evet iletişim çok kolay fakat hisler, duygular artık eskisi kadar kolay anlaşılamıyor. Bunun için gerçek hayatta gerçek iletişime ihtiyacımız var. Unutmayın sosyal medyadan, dijital dünyadan, anlık mesajlaşma uygulamalarından yazıştığınız, görüştüğünüz insanlarla gerçekten görüşüyormuş gibi hissedemiyorsunuz. Bu yüzden sevdiklerinizle bir araya gelmeyi ihmal etmeyin. Radyo Ses. Radyo Ses.

Eskişehir'in ihtiyaçlarına büyük kolaylık. Peşin fiyatına 9 taksit fırsatı Trendyol'da. Alışverişlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatlar da Trendyol'da. Hadi uygulamaya tıkla, ihtiyaçlarını fırsatlarla tamamla.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres, Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı, numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
3: Evinize en uygun tüller,
4: tüllerinize en uygun fon perdeler,
3: fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları, hepsi Üçerler'de. Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.

Biz çocukken israfın ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrendik büyüklerimizden. Ama biz çocuklara, şimdiki gençlere anlatamıyoruz galiba. Hangi restorana gitsem, hangi kafeye gitsem, yarım bırakılan içecekler, yarım bırakılan yiyecekler, çöpe atılanlar, israf olanlar ne yazık ki içimi parçalıyorlar. Türkiye İstatistik Kurumu da hane halkı tarafından en fazla israf edilen gıda gruplarını araştırmış. Araştırmaya göre taze meyve sebze en çok israf edilen yiyeceklerden, yani meyveler çürüyor, salatalar tamamen bitirilmiyor, ne yazık ki çöpe gidiyor. Yapmayın, israf etmeyin, yiyeceğiniz kadar, tüketeceğiniz kadar alın ki çocukken bize öğretilenlerin doğruluğunu biz de çocuklara anlatabilelim.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
3: Nisan'da bahar coşkusu.

0: TRT.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit tel örgü sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının

0: beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Öz Çit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Öz Çit tel örgü sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
1: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
3: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

içinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: Metal halı yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
2: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi, numara 51B. Telefon 0543 568 5747.

0: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel. Saygı.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
2: Saygı Mağazaları.
3: Yüzlerce sürpriz hediye Çetmen mağazalarında seni bekliyor. Alışverişini yap, hediye balonunu patlat, sürpriz hediyeyi anında kap. Detaylar Çetmen Eskişehir mağazamızda. Yunus Emre Caddesi numara 32 Taksim ve Kurtuluş Mahallesi Odun Pazarı Eskişehir'de. Telefon numaramız 0505 176 84 66.
4: İşte Çetmen, işte hayat.
5: Nissan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0 Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
2: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
3: Evinize en uygun tüller.
4: Tüllerinize en uygun fon perdeler.
3: Fon perdelerinize en uygun perde aksesuarları. Hepsi Üçerler'de.
5: Camlarınızı güzelleştirecek yüzlerce seçenek için sizleri de Üçerler'e bekleriz. Perde Üçerler'e yaptırılır.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: Real Halı Yıkama 226-0-888 250-44-0. Kırmızı Toprak Mahallesi Hava Hastanesi yanı www.realhalıyıkama.com.
1: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özşit Tel Örgü Sistemleri, Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınız da, malınız da Özşit'le güvende olsun. Ücretsiz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 3115. Özşit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
2: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr

0: Park Mademoisel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoisel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoisel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
1: Nisan'da bahar coşkusu.

0: teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknikoto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
4: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
5: PAK Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi PAK Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. PAK Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
6: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
7: Abiye'nin tek adresi Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
8: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Sevdiklerinizin huzuru, iş yerinizin güvenliği için çözüm çok net. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Eskişehir merkez ve tüm ilçelerinde fabrika, villa, arsa ve hobi bahçelerinin etrafının beton duvarlarla çevrilmesi, tel örgü sistemleri, panel çit, kayar kapı, peyzaj ve çevre düzenleme hizmetleriyle yanınızdayız. İşinde uzman montaj ekibimizle her alanı anahtar teslim güvenli hale getiriyoruz. Canınızda, malınızda Özçit'le güvende olsun. Ücret siz keşif ve fiyatlandırma için hemen arayın. Telefon 0544 717 31 15. Özçit Tel Örgü Sistemleri. Sağlam çit, güvenli alan demektir.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28 Helvacılar Sokağı Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Park Mademoiselle Abiye mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: Babacan Kardeşler Kuyumculuk. 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda. Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Pro S ailesi bambaşka yere
1: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.

Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi, numara 127. Telefon: 340 61 62 340 22 72.

0: Park Matmazel Abiye Mağazası.
1: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
0: Park Matmazel Eskişehir'in abiye mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: sorular Nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.
4: Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
5: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
6: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
7: Dünyanın modası, modanın dünyası.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Darısı alamayanların başına. Büyük indirim saygı mağazalarında. Saygı mağazalarında.

0: ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Cuesta Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Cuesta Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
1: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
0: Continental Bayi İyi Gün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca VARTAQ ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. İyi Gün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 2626.
2: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla binlerce model saygı mağazalarında. Saygı mağazaları size özel.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 5747.
3: Eskişehir'de bir ilk olan ve ücretsiz olarak hizmet veren Tepebaşı Belediyesi'nin koruyucu hekimlik çalışmalarının en başarılı örneklerinden olan Çocuk Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği bugüne kadar 78.950 çocuğumuzu tedavi etti. Yeşiltepe Mahallesi'nde hizmet veren merkez hakkında bilgi almak isteyenler 0222 320 88 10 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilir. Sağlıklı gülüşler çocuklar.

0: Ferahlar.
1: Klima ve soğutma sistemlerinde çözüm ortağınız Mevsim İklimlendirme. www.mevsimiklimlendirme.com.tr.
0: Herkes ferahlar.
2: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak, numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
3: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
4: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

0: ortam yerine.
1: Neden?

Hep iyi, hep yeni. Yeni 98.9 Radyo Ses Eskişehir. Burada müzik her şeyden önce gelir.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Hayalinizdeki abiyeler Moda Giyim'de. Moda Giyim, Şair Fuzuli Caddesi numara 20'de.
2: Dünyanın modası, modanın dünyası. Moda Giyim.
0: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Kuessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Kuessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 0444. Kuessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 0444. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199, telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere
3: taşır. Toyota. Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
2: Park Mademoiselle Abiye Mağazası.
4: Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
2: Park Mademoiselle Eskişehir'in abiye mağazası. Adres: Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Mademoiselle. Göz kamaştırmak sizin elinizde.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
3: Tepebaşı Belediyesi olarak Eskişehir'in milli mücadele yıllarına ışık tutuyoruz. Şehrimizin milli mücadele yıllarını konu alan 100. yılında Eskişehir'in kurtuluşu sergimiz ana hizmet binamızda Eskişehirlileri bekliyor. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da tüm Eskişehirlileri haftanın 7 günü açık olan sergiyi görmeye davet ediyor.

0: Bahar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 0626.
1: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği, uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
2: Darısı alamayanların başına büyük indirim Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazalarında.

Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.

0: sahipliği ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Questa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Questa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308. Telefon 0222 211 04 44. Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres: Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı numara 199. Telefon 0222 227 55 55. Toyota Proace ailesi bambaşka yere taşır.
1: Toyota. Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi, Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
0: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Varta-Q ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres: Bursa Yolu, Ulu Önder Mahallesi, Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
2: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.

0: Ercan Kardeşler Kuyumculuk, 40 yıllık tecrübesiyle kuyumculukta güvenin adresi. Kuyumcular Çarşısı'ndaki Ercanlar Plaza ve 9 numara mağazalarıyla Emek ve Çamlıca şubelerinde deneyimli ekibiyle güvenli ve profesyonel işlem imkanı sunar. Altın işlemlerinde avantajlı fiyatlar, havaleyle daha da kazançlı. Anlık değişen piyasa koşullarına uygun, doğru ve rekabetçi fiyatlarla işlem yapmanın rahatlığını yaşayın. Hem alırken hem satarken hızlı ve güvenilir işlem deneyimiyle Ercan Kardeşler yanınızda. Ercan Kardeşler Kuyumculuk 40 yıldır hep yanınızda.
1: Park Matmazel Abiye Mağazası. Düğün ve özel geceleriniz için abiye elbiseler, gece elbiseleri, nişan kıyafetleri gibi küçük bedenden büyük bedene, yüzlerce farklı ürüne avantajlı fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Park Matmazel Eskişehir'in Abiye Mağazası. Adres Şair Fuzuli Caddesi numara 24. Park Matmazel. Göz kamaştırmak sizin elinizde.
2: Nissan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon 0222 228 1084.
2: Eskişehir'de lezzetli bir durak var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sümer Mahallesi'nde Porsuk Çayı üzerinde İskele 26'da sizleri bekliyor. İskelede balık ekmek yiyebilir, çayınızı ve kahvenizi içerken manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Keyifli bir mola için İskele 26'ya uğrayın.
3: Artık alım ve satımlarda havaleyle kolay ödeme var. Üstelik kredi kartına sıfır komisyon fırsatıyla en iyi hizmeti sunuyoruz. Güvenli, hızlı, masrafsız. Şahin Erden Kuyumculuk'ta şimdi alışveriş zamanı. Hemen Şahin Erden Kuyumculuğa gelin, hayallerinizi altınla süsleyin. Şahin Erden Kuyumculuk, güvenin ve şıklığın adresi. Adres: Doktorlar Caddesi numara 51B. Telefon 0543 568 57 47.
4: Şu.

0: ne kadar ödediğiniz önemli. Yüzde değil, tek fiyatlar Saygı Mağazalarında. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Nisan'da bahar coşkusu.

0: www.teknikoto.com.tr'de.
1: Nissan Teknik Oto. Adres: Ankara Yolu 8. kilometre Eskişehir. Telefon: 0222 228 1084.
2: Hayalinizdeki düğün ve davetler artık çok daha özel. Quessa Termal Spa Otel, şık salonları, seçkin menüleri ve profesyonel organizasyon hizmetiyle en özel anlarınıza ev sahipliği yapıyor. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Quessa Termal Spa Otel. Bilgi ve rezervasyon 0222 211 04 44. Quessa Termal Spa Otel. Misafirimize sözümüz var. Adres: Kütahya Yolu numara 308, telefon 0222 211 04 44.
3: Pak Kadınlar Hamamı'ndan öğrencilere müjde. Öğrenci kimliğiyle gelen herkese hafta içi hamam girişi %50 indirimli. Bu inanılmaz fırsatı kaçırmamak için tüm öğrencilerimizi Pak Kadınlar Hamamı'na bekliyoruz. Şifalı termal suyun sağlık ve güler yüzlü hizmetle buluşma noktası. Pak Kadınlar Hamamı. Adres: Deliklitaş Mahallesi Değirmen Sokak numara 28, Helvacılar Sokağı, Fora Fizik Tedavi Merkezi karşısı. Telefon 0546 570 06 26.
4: Halı yıkamada Önder. Sen de Ender'e gönder. Kiripası siler gider. Hemen Ender'e gönder. Gerçek temizlik için Ender. Temizlikte tek geçer. Ender Halı Yıkama. Adres: Baksan Sanayi Sitesi numara 127. Telefon 340 61 62 340 22 72.
5: Fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı mağazaları size özel.

Ve çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni, ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

sussan nefes alamam, benim sesine sağ.

0: fiyatı, kalitesi, yok saygıdaki indirim gibisi. Saygı Mağazaları size özel.
1: Saygı Mağazaları.
2: Toyota Professional hafif ticari araç fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Sarar'da. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Sarar ve Toyota.com.tr'de. Toyota Plaza Sarar. Adres Gündoğdu Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, numara 199. Telefon 0222 227 55 55.
1: Toyota Pro S ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
3: Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden halkın sofrasına güvenli et. Halk Et marketlerimiz Kurtuluş, Emek ve Esentepe mahallelerimizde günlük kesim modeli ve uygun fiyat anlayışıyla hizmetinizde.
2: Continental Bayi Eygün Oto'da şimdi yeni makinamızla levye kullanmadan, jantlarınıza, sensörlerinize zarar vermeden %20'ye varan indirimlerle lastik değişim hizmeti. Barum, Matador ve Continental'in test şampiyonu lastiklerinde vade farksız taksit imkanı. Ayrıca Vartaq ve RCO spor jant çeşitlerimiz de sizleri bekliyor. Eygün Oto Lastik 7/24 daima sizlerle. Adres Bursa Yolu Ulu Önder Mahallesi Petrol Ofisi karşısı numara 35. Telefon 320 2076 0543 696 26 26.
4: Göz kapaklarında düşüklük, yorgun ifade ve görme alanında daralma. Yaşam kalitenizi etkileyen bu durumlar için çözüm mümkün olabilir. Blefaroplasti, yani göz kapağı estetiği uygun hastalarda hem fonksiyonel hem de estetik iyileşme sağlayabilen bir cerrahi uygulamadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme için uzman hekimlerimize başvurabilirsiniz. Özel Ümit Hastaneleri, hayatınıza sağlık katar. Randevu ve bilgi için telefon 335 0335.
0: İçinden çıkamayacaksınız. Şaşırtan fiyatlarla